0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Luka 22:70 ayete bakacağız. Bu ayetlerde onların hepsi yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Öncelikli olarak şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Tanrı oğlu kavramı çok tartışılan bir kavram aslında. Buradan ne anlamalıyız bu ayetleri okuduğumuzda Tanrı'nın oğlu olduğunu ifade ediyor İsa Mesih. Buradan ne anlamamız gerekiyor?
2: Evet, gerçekten de çok tartışılan bir konu. Günümüzde de tartışılan ve konuşulan evet. Bir konu. Yani özellikle Hristiyanlığı araştıran kişilerden 10 tanesi ile konuşursam, yani abartmıyorum, en az 7 tanesi Tanrı'nın oğlu nedir diye
0: soruyorum. Evet, nasıl olabilir Tanrı'nın oğlu? Yani Tanrı'nın bir çocuğu olabilir mi gibi bir düşünce var.
2: Evet, işte burada bir fiziksel bağ düşünülüyor. Tabii ki bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani nasıl Tanrı'nın gözü yoksa ve görüyor diyorsak, işte nasıl kulağı yoksa ama işitiyor diyorsak, bunun gibi yani oğul dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani baba dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Ve şimdi kutsal kitaba bakalım ve bunu geçtiği yerlere de baktığımızda şöyle düşünmemiz lazım. Anlamadığımız bir kavram varsa Tanrı vahyinde ne demek istiyor? Neyi anlatmak istiyor? Eğer ön yargılı bir yaklaşıma sahipsek Tanrı sözünü anlamayacağız. Yani ben de İncil'i ilk okuduğum yıllarda çok saçma geldi. Yani bıraktım. Hı hı. Ama sonradan kendimde şunu fark ettim. Ya acaba ön yargıyla okuyor muyum? Bu gerçekten Tanrı'nın kitabıysa o zaman Tanrı'nın bakış açısıyla okuyabilir miyim? Ve onu okuduktan sonra ruhsal gerçekleri daha iyi anlamaya başladım. Ve kutsal ruh bizim yüreğimizi aydınlatıyor. Ve o zaman biz ruhsal gerçekleri daha iyi anlıyoruz. Ve işte Tanrı'nın kendi verdiği bir tanıklık da var burada. Ve göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum diyor Tanrı. Yani göklerden Tanrı diyor ki, evet sevgili oğlum budur, ondan evet. Hoşnudum. Ve burada anlatılan, aslında söylemek istediği, oğul benim özümden geliyor. Aynı özden, onu ben gönderdim. Bunu anlatmaya çalışıyor kutsal kitap, hı-hı. ifade etmeye hı-hı. çalışıyor.
0: O zaman şunu anlıyoruz ki aslında oğul yani İsa Mesih baba Tanrı ile aynı öze sahip bir varlık.
2: Evet, yani nasıl, yine bir fiziksel örnek kullanacağım ama örneğin benim oğlum dediğim zaman yani benden gelen, soyumdan gelen bağını da ifadeye koymuş oluyorum. Ama bizim kendi çocuklarımız için fiziksel bir bağ var. Tanrı'da ise ruhsal bir bağ var ve o benim oğlumdur dediğinde, oğlum budur dediğinde, ondan hoşnutum dediğinde ruhsal soyu nereden geldiğini ve hı-hı. aynı öze sahip olduğunu ifade ediyor.
0: Evet, aslında tabii ki oradaki halk bu ifadeyi duydular ve ben merak ediyorum aslında Tanrı'nın oğluyum ifadesi Yahudi halkı için ne ifade ediyordu? Bu kavrama yabancılar mıydı? Nasıl tepki verdiler? Nasıl karşıladılar? Çünkü bugün dediğiniz gibi günümüzde söylediğimizde aslında büyük bir tepki alıyoruz. O zaman Yahudiler aslında nasıl karşıladılar bunu?
2: Tanrı'nın oğlu kavramını çok iyi biliyorlardı. Yani hı-hı, onunla aynı yetkiye sahip, onun sağında olan, onun adına karar veren tüm yetkiye, hı-hı, sahip varlık olduğunu biliyorlardı. Hatta İncil'de şöyle yazıyor. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona sen Mesih isen söyle bize dediler. İsa onlara şöyle dedi. Size söylesem inanmazsınız. Size sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Onların hepsi, yani oradaki Yahudiler, hı hı, o zaman, hı hı, dedi ki yani sen Tanrı'nın oğlu musun? Ve İsa da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Ve Tanrı'nın oğlu kavramının ne olduğunu biliyorlardı, hı hı, ama kabul etmedikleri İsa Mesih'in kendisiydi. Çünkü onlar kendi düşüncelerine göre işitmek istiyorlardı. Kutsal yazıları, hı hı, iyi biliyorlardı ama bekledikleri Mesih'in ruhsal bir Mesih olduğunu anlayamadılar. Ruhsal bir krallığı olduğunu, hı hı, anlayamadılar. İşte o zaman onlar artık tanıklığa ne ihtiyacımız var dediler. Hı hı. Sonra sadece bu Tevrat'ta birkaç yerde geçmiyor. Zebur kitabında da 82. mezmurda, Asaf'ın mezmuru diye geçiyor. Orada 6. ayette siz ilahlarsınız diyorum. Yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Burada Tanrı insanlara ilahlarsınız diyor. Hı hı. Ve İsa Mesih de aslında onlara bu örneği kullanıyor. Yani ilahlarsınız sözünün ne anlama geldiğini açıklamaya çalışıyor. Bunu, evet, kabul ediyorsunuz ama, hı hı, ben Tanrı'nın oğluyum dediğinde beni kabul etmek istemiyorsunuz diyor.
0: Hı hı. Peki siz ilahlarsınız derken neyi kastediyor aslında? Yani insanlar da mı ilah? O zaman öyle bir soru çıkar.
2: Ya insanlar ilah değil tabii ki ama Tanrı'nın, hı hı, tüm yetkiye sahip olduğunu ve yeryüzünde, yani Tanrı'yı kabul etsin ya da etmesin, tüm yöneticilerin, hı hı, yöneticileri belirleyenin kendisi olduğunu, hı, ifade etmeye, hı hı, çalışıyor. Yani bunu da anlamak çok çok zor. İncil bölümlerinde, Pavlus'un mektuplarında ve Petrus'un mektuplarında görüyoruz. Diyor Tanrı yöneticilere itaat edin. Hı hı. Ve hemen şöyle bir soru geliyor. Peki yanlış yapsalar bile itaat etmeli miyiz?
0: Evet.
2: Ya,
0: evet,
2: da Adolf Hitler'e itaat etmeli miydik gibi, hı hı, sorular, hı hı, geliyor. Aslında burada anlatılmak istenen tek yetkili kral Tanrı ve her şeyin üzerinde egemendir. Hı hı. Ve bu egemen kral onların hükümdarlıklarının sürmesine izin veriyor. Bizim buradaki tutumumuz, evet, bu kötülüğün yapılmasına izin veriyor, anlayamıyoruz. Ama, hı hı, Tanrı var ve onların üzerinde olan Tanrı tam adil bir şekilde bu kötülük yapanları yargılayacaklar diyor. İşte konumuza dönersek, sonra İsa yine konuşmaya devam ediyor. Şöyle diyor, size söyledim ama iman etmiyorsunuz diyor. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor ama, hı hı, siz iman etmiyorsunuz çünkü benim koyunlarım değilsiniz. Yani sizin Tanrı'yla bir ilişkiniz yok. Yani kutsal yazıları biliyorsunuz ama, hı hı, bunlarla ruhsal bir ilişkiniz yok. Belki harf harf anlıyorlar ya da kendilerine göre yorumluyorlar. Ve sonra İsa Mesih kendisine iman edenler için şunu söylüyor. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. İşte burada ben ve baba biriz dediğinde oğulluk kavramıyla birlikte ele alınan başka önemli bir şey görüyoruz ki burada Yahve olduğunu, yani eski antlaşmanın tanrısı, ben benim diyen tanrı olduğunu söylüyor. Ve, hı hı, Yahudilerin, o dönemdeki Yahudilerin hiç kuşkusu kalmıyor. Ve tekrar İsa söylüyor. Beni yaptığım hangi işlerden dolayı taşlamak istiyorsunuz, öldürmek istiyorsunuz? Yani bütün, evet, hastaları iyileştirdi, mucizeler yaptı, ölüleri diriltti. Hı hı. Yani savaşmadı, kimseyi öldürmedi, onlara karşı da gelmedi. Hı hı. O zaman neden diye soruyor. Ve Yahudiler şöyle diyorlar. Seni iyi işlerinden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. O zaman bu ayetlere baktığımızda da şunu görüyoruz. İsa Mesih'in insan yönüne bakıyorlardı. Evet. Ama onu uluhi kimliğiyle tanıyamıyorlardı. Anlayamıyorlardı. Hı hı. Yaptığı işleri görüyorlardı ve insanın yapacağı işler değildi. Yani evet. Bir ölüyü bir insan diriltemez.
0: Kesinlikle öyle.
2: O zaman bunu anlamaları lazım ama anlamak istemiyorlar. Yine onun insan yönünde kalıyordu. İşte İsa o zaman az önce konuştuğumuz konuya gelerek diyor ki yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Ve İsa Mesih neydi? Yuhanna İncil'inde söylüyor. Söz beden alıp aramızda yaşadı. Yani evet. Söz beden alıp aramızda yaşadı. Ben Tanrı'nın sözüyüm. Ben Tanrı'nın kelamıyım. Bunu söylüyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Eğer ben kelamsam ve kelam olarak yani insan bedeninde bulunuyorsam o zaman ben de Tanrı'yım. Tanrı'nın oğluyum. Ve ben ve babayla birim. Çünkü kelamın bütün doluluğu bende bulunuyor. Yani geçici olarak değil. Baba benimle konuştuğu zaman nedir peygamberlere vahyettiği gibi vahyetmiyor. Tam kelamın doluluğunu bana veriyor diye söylüyor.
0: Evet, aynı zamanda bu oğlu kavramı bir yetkiyi de gösteriyor. Ve aslında tabii ki sorumuzun cevabı Yahudiler aslında bu kavrama yabancı değillerdi. Ve aslında soruyorlar sen Tanrı'nın oğlu musun diye. Çünkü böyle birinin geleceğini aslında biliyorlar. Zaten bir kurtarıcı bekliyorlardı. Ve tabii ki bu Tanrı'nın sağlayacağı bir kurtarıcı olacaktı. Sanırım onu çok şey olarak, dünyasal bir kurtarıcı olarak daha çok beklediler. Ama tabii ki ruhsal olan tarafı anlayamadılar diye düşünüyorum.
2: Evet ve aynı zamanda şu da oluyor. Yani Tanrı'nın oğlu kavramına baktığımız zaman, yani Tanrı'nın oğluna İsa Mesih'e baktığımızda, yani baba Tanrı, kendisi bir efendi ama oğul hizmetkar olarak geliyor. Ve onun hizmeti nedir? İnsanların günahlarını kaldırmaktı. Bu günahın yargısını kaldırmak için öldü. Üçüncü gün dirildi. Ve bu ölüm ve dirilişin aracılığıyla insanlara sonsuz kurtuluşu sağladı. Bu hizmeti baba yapmıyor. Oğul yapıyor. Yani burada üç tanrıdan konuşmuyoruz. Ama üç ayrı kişilikte tek tanrının farklı rolleri vardı. Nedir? Baba tasarlar. Oğul kelam olarak bunu yerine getirir, babaya itaat eder ve aynı zamanda ruh işlevsel olarak devam ettirir, bulunur. Yani bunların her biri farklı rollerde ama tek Tanrı olarak bulunuyor. Yine başka bir örnek var. Bağ kiracıları benzetmesi diye geçiyor. Matta 21. bölüm 43-46. ayetlerde İsa Mesih şöyle bir benzetme kullanıyor. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Şimdi sadece oğul kavramı Luka'da geçmiyor ya da Yuhanna'da geçmiyor. İsa Mesih bunu kendisi hizmet ettiği sürece sürekli kullandı ve buradaki örnekte baktığımızda, yani buradaki örneğe baktığımızda nedir? Bir bağın sahibi var ve ama bu bağı kullananlar bu bağ sahibini tanımıyorlar. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri yok burada. Ve o zaman ne yapıyor? Bağın sahibi oğlunu gönderiyor. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım dediler. Böylece onu yakalayıp bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler. bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Hı hı. Bağı da ürünü de kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. Yani o dönemdeki bir olayı kullanıyor. Onların hayatında olan bir olayı kullanıyor İsa Mesih. Ama İsa Mesih burada bir peygamberlik sözünü kullanıyor. Tevrat'tan gelen peygamberlik sözünü kullanıyor. Ve şöyle diyor, kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştirilen başka bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İşte burada yine bu baş kahinler, ferisiler, o dönemin din adamları İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Şimdi anlıyorlar. Onların bildiği örnekleri kullanıyor. Hem yani günlük hayatlarında bildikleri örnekleri kullanıyor. Hem de kutsal yazılardan bildikleri yerleri örnek olarak kullanıyor. Onu tutuklamak istiyorlar ama halkın tepkisinden korkuyorlar. Çünkü halk İsa Mesih'i kabul ediyordu.
0: Evet, aslında önemli bir konu bu oğulluk kavramı. Devam edeceğiz çünkü halkımız aslında çok bu konuda farklı düşüncelere de sahip. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Birazdan yine birlikte olacağız.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Luka 22. bölüm 70. ayet üzerinde konuşuyoruz. Bu ayette onların hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Ayetleri üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde aslında bu oğlu kavramı üzerinde durduk. Tanrı'nın oğlu olabilir mi dedik. Ve pastörüm de bu oğlu kavramını fiziksel olarak algılamamamız gerektiğinden bahsetti. Aslında İsa Mesih'in yetkisini gösteren bir durum olduğundan bahsetti. Ve o dönemde oğulluk kavramına Yahudi halkının yabancı olmadığını da konuştuk aslında. Çünkü onlar da soruyorlardı Tanrı'nın oğlu musun diye. Bu yüzden aslında yabancı değillerdi bu kavrama. Ve birkaç örnek de verdiniz bakir acısı gibi. Yine aslında buna devam edelim. İncil'de oğulluk kavramı ile ilgili başka örnekler var mı? Daha iyi anlamamız açısından hangi örneklerle açıklayabiliriz bu durumu?
1: Evet, yani az önce söz etmiştik, burada bir bağ ve sahibi ve bağcı oğul kavramları vardı benzetmede. Ve bunu İsa Mesih farklı yerlerde kullanıyor. Çünkü Tevrat bölümlerinde Tanrı yine kendisini o şekilde tanımlıyor. Ve İsa Mesih de diyor ki ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bunu farklı bir yerde kullanıyor. Hı hı. Göksel babamız da İsa Mesih'in oğul olduğuna dair kendi tanıklığını veriyor. Bunlardan biri vaftizdeydi. Başlangıçta okumuştuk. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum dedi göksel babamız. Göklerden bunu söyledi. Diğeri de İsa Mesih'in görünümü değiştiğinde yine buna benzer bir tanıklık veriyor. Ve şunu yazıyor İncil'de. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilerine göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Hı hı. Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Aslında göksel babamızın İsa Mesih'e çok yerde farklı tanıklıkları var. Ve burada da okuduğumuz ayetlerde İsa, Petrus ve Yakup ve onun kardeşi Yuhanna'yı alarak dağa çıkıyor ve görünümü değişiyor. Yani bu aslında görünümün değiştiği anda, yani göklerdeki cennet yeryüzünde şekilleniyor diye anlıyoruz. Ve Tanrı bunu onlara bir tanıklık olarak gösteriyor. Ve yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu diye yazıyor. Ve o anda Musa ile İlyas da orada görünüyor. Bu neden önemli? Musa peygamberle toplumumuzda İlyas peygamber olarak kabul edilen İlyas peygamberin görünmesi neden önemli?
0: Evet.
1: Çünkü Musa bir gelecek olan peygamberden söz etmişti daha önce. Ve İsa'nın yanında onların yer alması Tevrat'ta bir devamlılığın olduğunu da gösteriyor.
0: Evet.
1: İşte çok kişi toplumumuzda Tevrat'ın nesi olduğunu, ondan sonra İncil'in geldiğini söylüyorlar ama bizim, yani Hristiyan ilahiyatında böyle bir düşüncemiz yok. Tam tersine Tevrat, İncil, Zebur metinleri birbiriyle tutarlıdır ve tutarlı bir şekilde devam ediyor. Musa ile İlyas'ın orada görünmesi, o zaman Tanrı'nın, yani devam eden vahiy boyunca gelecek olanın İsa Mesih olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama Petrus bunu anlayamıyor. Ya ne diyor? Burada bulunmamız ne iyi oldu? İstersen burada 3 çardak kurayım. Yani hemen kendi bir şey yapmak istiyor.
0: Evet.
1: Yani Tanrı orada olağanüstü bir şey yapıyor. Göksel cennetten bir sahne var. Ama Petrus bir 3 çardak kurayım diyor. Biri Musa'ya, biri İlyas'a, biri sana diye söylüyor. Şimdi aslında şunu da fark etmediğini görüyoruz. Musa ve İlyas'ın dönemi bitti. İsa Mesih'in var olduğu bir dönem var.
0: Evet.
1: Ve beklenen Mesih geldi. Beklenen kurtarıcı geldi. Bunu da fark edemiyorlar. Ve o zaman Tanrı göklerden sesleniyor. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin diyor. Hı hı. Ve burada söz edilen dağ da bugünkü Lübnan'da Hermon Dağı olduğu kabul ediliyor. Hı hı. Onu da bir not olarak söyleyeyim. Yine Musa'ya Tanrı kutsal yasayı vermişti. Ve İlyas peygamber de İsrail'i kutsal yasaya itaate çağrılmak için görevlendirilmişti. Hı hı. Yani bunların tanıklığı bu anlama geliyor. Böyle anlamalıyız.
0: Evet, aslında çok önemli bir olay bu. Çünkü o şekilde Musa'yı ve İlyas'ı görmeleri, bir artık görünümün değişmesi, bence o üç öğrenci için oldukça etkileyici ve önemli bir durum. Kimliğini anlamak açısından.
1: Kesinlikle, çünkü bu olayda İsa'nın kimliği ve Tanrı oğlu Mesih olarak yüceliği açık olarak görülüyor.
0: Hı hı.
1: Ve sadece onun bir insan olmadığını, yani göksel ilahi bir varlık, hı hı, olduğunu da görüyoruz.
0: Evet. Peki yani biz fiziksel olarak belki yanlış anlıyoruz bu oğulluk kavramını, ama ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız? Sadece yetkisi mi diyebiliriz? Ama buradaki yetki tam olarak ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız?
1: İlerleyen yıllarda İsa Mesih göğe yükseldikten sonra, yani Petrus müjdeyi ilan etmeye devam etti. Ve yazdığı mektupta, 2. Petrus mektubunda 1:17 ayetinde, Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı diye yazıyor.
0: Evet.
1: Hani aradan ne kadar geçti? Bu olaydan sonra diyelim ki 20 yıl geçti aşağı yukarı. Hı hı. Yani böyle bir zaman, belki 25 yıl geçti. Ve İsa Mesih tekrar ne yapıyor? Vahiy aracılığıyla Petrus'la konuşuyor ve Petrus kutsal, hı hı, ruhun yönlendirişiyle bu dağdaki olayı anlatıyor. Ve onun Tanrı'nın oğlu olduğuna tanıklık ediyor. Ve Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı dediğinde o görünümün değiştiği anı düşünüyor. Onu gerçek, hı hı, kimliğiyle tanıyor. Ve bu tanıma çok önemli. Yani özellikle bizim toplumumuzda da İsa Mesih'i çok kişi peygamber olarak, evet, kabul eder. Ama onu gerçek kimliğiyle tanıyamaz. Yani bunu bir eksiklik olarak söylemek istemiyorum. Ama aynı zamanda bir gerçekten de uzaklık olduğunu da dile getirmek istiyorum. Ve çok kişi bunu anlayamadığı için Tanrı'dan uzak kalıyorlar. Ve Petrus bu ayetlerin devamında şöyle yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık.
0: Evet.
1: Yani biz masal anlatmıyoruz. Gözümüzle gördük diyor. Yani gözümüzle, evet, gördük, kulağımızla işittik diyor. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.
0: Evet.
1: Yani,
0: evet,
1: o zaman biz ne yapıyoruz? Yani Hristiyanlar olarak biz, hı hı, bu sözlere itaat ediyoruz. Yani okuyoruz. Yani gözümüzde görmedik biz ama gözüyle gördü ve gözüyle gördüğü için yazdı. Yine biz Petrus yazdı diyoruz ama hemen devam eden ayette şunu da söylüyor. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. İşte bu nedenle elimizdeki kutsal kitap bir vahiydir. Yani bazen şöyle bir örnek de kullanıyorum. Diyelim ki ben, hı hı, A şehrine hiç gitmedim.
0: Evet.
1: Ama siz oraya gittiniz ve gelip bana anlatıyorsunuz. O zaman güvenilir bir tanıksa kişi, nedir? Onun anlattığı doğrudur. İnanırım. Yani gitmemem gerekmiyor. Orada bir A şehrinin var olup olmadığını düşünmem gerekmiyor. İncil'deki aslında kayıtlar da böyle. Yani, hı-hı, bunu görenler var. Ve bunları anlatıyorlar. Ve yine biz İncil'i okuduğumuzda onun içsel kanıtları diyoruz. Yani o dönemdeki Grekçe yazılı şekli, ölçü birimleri, tartı birimleri hepsi birbirine uyuyor. Demek ki bu içsel kanıtlar bu metinlerin o dönemde yazıldığını gösteriyor. Ve biz de imanımızı güçlendiriyoruz. Yani buna iman ediyoruz. İncil Tanrı sözüdür ve bizim kurtuluşumuz için yazılmıştır.
0: Evet, gerçekten aslında o dağda o İsa Mesih'in görünümün değişmesi ve öğrencilerin tanıklığı, yani hem gördüler ve daha sonra da aslında bu gördüklerini yazdılar, tanıklık ettiler. Tabii ki İncil boyunca Mesih İsa kendisinden insanoğlu diye de söz ediyor. O da çok ilginç bir ifade. O zaman hem insanoğlu hem Tanrıoğlu mudur, nasıl olabilir diye sormak istiyorum. Belki insanoğlu ne demek? Yani hem insan hem Tanrı kavramını belki daha iyi anlamak gerekiyor.
1: Evet, bugün yine okuduğumuz metinlerde sen insan değil misin diyorlar. Yani, ama insanoğlu kavramı biraz farklı. İnsanoğlu kutsal kitapta yine bir insan için kullanılıyor. Ama insanoğlu aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi için kullandığı ve beklenen Mesih'i anlatan bir ünvandır. Ve İsa Mesih insanoğlu dediği zaman Tanrı'nın oğlu gibi düşünmemiz lazım. Onun uluhi kimliğini ifade ediyor. Onunla birlikte düşünmemizi istiyor. Ve İsa ölüp dirileceğini önceden bildirdiğinde şöyle dedi. İsa insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Yani bunu kendisi insanoğlu dediği zaman aynı zamanda insanların günahları için acı çeken kul kavramını vurguluyor. Bu Yaşaya kitabında anlatılıyor ve daha derin bir şekilde orada dile getiriliyor. Demek ki insanoğlu dediğimizde onun insan yönü var ama bu insan yönüyle birlikte aynı zamanda uluhi yönü var. Bunun ikisini bir anlamamız lazım. Yine başka bir yerde Daniel kitabında Daniel gördüğü vahiyde insan oğlunu şöyle yazıyor. Gece görümlerimde insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Aslında en iyi tanımlayan ayetlerden birisi bu diye düşünüyorum. Yani nedir? İnsanoğluna benzer biri görünüyor ve eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Az önce Petrus'un yazdıklarını okuduğumuzda ve dağdaki İsa'nın görünümün değiştiğini okuduğumuzda neyi söylemiştik? Orada İsa'nın görünümü değiştiğinde yüceliği de ifade edilmiş oldu. Ve Daniel İsa Mesih'ten yüzyıllar önce yaşamış bir peygamberdir. Sürgün döneminde yaşamış bir peygamberdir. Ve gördüğü görümde yine Mesih'e ve insanoğluna bir tanıklık veriyor. Ve egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik. Krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır dediğinde demek ki insanoğlunun uluhi bir kimliğe sahip olduğunu iyi bir şekilde ifade etmiş oldu.
0: Evet ve söylediği sözler aslında tamamen İsa Mesih'in yani okuduğumuzda kutsal kitabı okuduğumuzda İsa Mesih'i tanımlayan ifadeler ve biz görüyoruz ki aslında İsa Mesih tabii ki bir insan bedeninde yer alsa da aslında Tanrı'nın sözü ve o kimliğe sahip. Bu daha net anlaşılıyor. Aslında ayetler de bunu açıkça söylüyor. Tabii ki biz insan olarak sınırlıyız ve bunu anlamak biraz zor ama Tanrı sözlerine baktığımızda aslında bu şekilde açıklıyor bize. Bunu görüyoruz. Tabii ki kavraması zor. Tanrı nasıl beden almış olabilir? Çünkü o maddiyat kavramının da ötesinde değil midir? Neden bu bedene girsin? Ya bunu nasıl yapabilir? Gibi bir düşünce de var. Belki zamanımızın sonuna gelirken bunun üzerinde biraz konuşursak aslında Tanrı'nın bizim için tasarısını anlamak açısından aynı zamanda İsa Mesih'in bu oğulluk kavramı yetkisi üzerinde konuştuğumuz konular üzerinde daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, Tanrı ruhtur. Yani bu Tanrı'nın Tanrı'yı en iyi tanımlayan sözlerden bir tanesidir. Kendisi için de bunu söylüyor. Ama ruh olan Tanrı beden olan insanlığa iletişim kurması lazım. Yani bunun yolu da sözü aracılığıyla bir iletişim kuruyor. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. Örneğin siz benimle Çince konuşmak isteseniz ve sorularınızı Çince sorsanız benden hiçbir cevap alamazsınız. Çünkü Çince bilmiyorum. Ama Türkçe konuştuğunuz için ben sizin ne dediğinizi anlıyorum ve cevap veriyorum. Bunun gibi Tanrı da insanlarla insan diliyle konuşmak istiyorsa, istediği için ne yapıyor? Bir beden alıyor. Tanrı isterse beden alabilir ve insanlarla insan gibi konuşabilir. Ama bir insan Tanrı olamaz. Bu konuda Yahya peygamberin tanıklığı da var. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani onun yeryüzüne gelen söz, beden alan kelam ne yapacak? İnsanları ruh olan Tanrı'yla barıştıracak. Yani bunu anlatmaya çalışıyordu diye düşünüyorum.
0: Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Pastörüm, size çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'nın oğlu olmak kavramı üzerinde konuştuk ve aslında İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından, onun yetkisini, onun gücünü anlamamız açısından güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de keyifle dinlemişlerdir bizleri. Çok teşekkür etmek istiyorum bütün dinleyicilerimize ve soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyoruz herkese.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Yuhanna 9. bölüm.
1: Kör bir adam iyileştiriliyor. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. İsa şu yanıtı verdi: "Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim." Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü. Tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama, "Git Şiloah havuzunda yıkan," dedi. Şiloah, gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler, "Oturup dilenen adam değil mi bu?" dediler. Kimi, "Evet odur," dedi. Kimi de, "Hayır ama ona benziyor," dedi. Kendisi ise, "Ben oyum," dedi. Öyleyse gözlerin nasıl açıldı diye sordular. O da şöyle yanıt verdi: "İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana, Şiloah'a git, yıkan," dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. Ona, "Nerede o?" diye sordular. "Bilmiyorum," dedi. Ferisilerin soruşturması. Eskiden kör olan adamı ferisilerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün Şabat günüydü. Bu nedenle ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da, "İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum," dedi. Bunun üzerine ferisilerin bazıları, "Bu adam Tanrı'dan değildir," dediler. Çünkü Şabat gününü tutmuyor. Ama başkaları, "Günahkar bir adam nasıl bu tür belirtiler gerçekleştirebilir?" dediler. Böylece aralarında ayrılık doğdu. Eskiden kör olan adama yine sordular: "Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne diyorsun?" Adam, "O bir peygamberdir," dedi. Yahudi yetkililer gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara, "Kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor?" diye sordular. Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler: "Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaştadır, kendisi için kendisi konuşsun." Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası, "Ergin yaştadır, ona sorun," dediler. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp, "Tanrı hakkı için doğruyu söyle," dediler. "Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz." O da şöyle yanıt verdi: "Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var, kördüm, şimdi görüyorum." O zaman ona, "Sana ne yaptı, gözlerini nasıl açtı?" dediler. Onlara, "Size demin söyledim ama dinlemediniz," dedi. "Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz?" Adama söverek, "Onun öğrencisi sensin," dediler. "Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa ile konuştuğunu biliyoruz ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz." Adam onlara şu karşılığı verdi: "Şaşılacak şey, onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz ama gözlerimi o açtı. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı." Onlar buna karşılık, "Tamamen günah içinde doğdun, sen mi bize ders vereceksin?" diyerek onu dışarı attılar. Ruhsal körlük. İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, "Sen insanoğluna iman ediyor musun?" diye sordu. Adam şu yanıtı verdi: "Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim." İsa, "Onu gördün, şimdi seninle konuşan odur," dedi. Adam, "Rab, iman ediyorum," diyerek İsa'ya tapındı. İsa, "Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim," dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince, "Yoksa biz de mi körüz?" diye sordular. İsa, "Kör olsaydınız günahınız olmazdı," dedi. "Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor."
0: Yuhanna 9. bölüm.
1: İyi çoban. Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan girense koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider, koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar. Bunun için İsa yine, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu, onu cin çarpmış delidir, niçin onu dinliyorsunuz diyordu. Başkaları ise, bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değil dediler. Cin, körlerin gözlerini açabilir mi? İsa'ya karşı tepkiler büyüyor. O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak, ''Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?'' dediler. ''Eğer Mesih'sen bize açıkça söyle.'' İsa onlara şu karşılığı verdi. ''Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz.'' Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara, size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim dedi. Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz? Şöyle yanıt verdiler. Seni iyi işlerden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. İsa şu karşılığı verdi. Yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorsun dersiniz. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babanın bende, benim de babada olduğumu bilesiniz ve anlayasınız. Onu yine yakalamaya çalıştılarsa da ellerinden sıyrılıp kurtuldu. Tekrar Şeria Irmağı'nın karşı yakasına Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. Birçokları, Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı diyerek İsa'ya geldiler. Ve orada birçokları ona iman etti.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Luka 22:70 ayete bakacağız. Bu ayetlerde onların hepsi yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Öncelikli olarak şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Tanrı oğlu kavramı çok tartışılan bir kavram aslında. Buradan ne anlamalıyız bu ayetleri okuduğumuzda Tanrı'nın oğlu olduğunu ifade ediyor İsa Mesih. Buradan ne anlamamız gerekiyor?
2: Evet, gerçekten de çok tartışılan bir konu. Günümüzde de tartışılan ve konuşulan evet. Bir konu. Yani özellikle Hristiyanlığı araştıran kişilerden 10 tanesi ile konuşursam, yani abartmıyorum, en az 7 tanesi Tanrı'nın oğlu nedir diye
0: soruyorum. Evet, nasıl olabilir Tanrı'nın oğlu? Yani Tanrı'nın bir çocuğu olabilir mi gibi bir düşünce var.
2: Evet, işte burada bir fiziksel bağ düşünülüyor. Tabii ki bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani nasıl Tanrı'nın gözü yoksa ve görüyor diyorsak, işte nasıl kulağı yoksa ama işitiyor diyorsak, bunun gibi yani oğul dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani baba dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Ve şimdi kutsal kitaba bakalım ve bunu geçtiği yerlere de baktığımızda şöyle düşünmemiz lazım. Anlamadığımız bir kavram varsa Tanrı vahyinde ne demek istiyor? Neyi anlatmak istiyor? Eğer ön yargılı bir yaklaşıma sahipsek Tanrı sözünü anlamayacağız. Yani ben de İncil'i ilk okuduğum yıllarda çok saçma geldi. Yani bıraktım. Hı hı. Ama sonradan kendimde şunu fark ettim. Ya acaba ön yargıyla okuyor muyum? Bu gerçekten Tanrı'nın kitabıysa o zaman Tanrı'nın bakış açısıyla okuyabilir miyim? Ve onu okuduktan sonra ruhsal gerçekleri daha iyi anlamaya başladım. Ve kutsal ruh bizim yüreğimizi aydınlatıyor. Ve o zaman biz ruhsal gerçekleri daha iyi anlıyoruz. Ve işte Tanrı'nın kendi verdiği bir tanıklık da var burada. Ve göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum diyor Tanrı. Yani göklerden Tanrı diyor ki, evet sevgili oğlum budur, ondan evet. Hoşnudum. Ve burada anlatılan, aslında söylemek istediği, oğul benim özümden geliyor. Aynı özden, onu ben gönderdim. Bunu anlatmaya çalışıyor kutsal kitap, hı-hı. ifade etmeye hı-hı. çalışıyor.
0: O zaman şunu anlıyoruz ki aslında oğul yani İsa Mesih baba Tanrı ile aynı öze sahip bir varlık.
2: Evet, yani nasıl, yine bir fiziksel örnek kullanacağım ama örneğin benim oğlum dediğim zaman yani benden gelen, soyumdan gelen bağını da ifadeye koymuş oluyorum. Ama bizim kendi çocuklarımız için fiziksel bir bağ var. Tanrı'da ise ruhsal bir bağ var ve o benim oğlumdur dediğinde, oğlum budur dediğinde, ondan hoşnutum dediğinde ruhsal soyu nereden geldiğini ve hı-hı. aynı öze sahip olduğunu ifade ediyor.
0: Evet, aslında tabii ki oradaki halk bu ifadeyi duydular ve ben merak ediyorum aslında Tanrı'nın oğluyum ifadesi Yahudi halkı için ne ifade ediyordu? Bu kavrama yabancılar mıydı? Nasıl tepki verdiler? Nasıl karşıladılar? Çünkü bugün dediğiniz gibi günümüzde söylediğimizde aslında büyük bir tepki alıyoruz. O zaman Yahudiler aslında nasıl karşıladılar bunu?
2: Tanrı'nın oğlu kavramını çok iyi biliyorlardı. Yani hı-hı, onunla aynı yetkiye sahip, onun sağında olan, onun adına karar veren tüm yetkiye, hı-hı, sahip varlık olduğunu biliyorlardı. Hatta İncil'de şöyle yazıyor. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona sen Mesih isen söyle bize dediler. İsa onlara şöyle dedi. Size söylesem inanmazsınız. Size sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Onların hepsi, yani oradaki Yahudiler, hı-hı, o zaman, hı-hı, dedi ki yani sen Tanrı'nın oğlu musun? Ve İsa da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Ve Tanrı'nın oğlu kavramının ne olduğunu biliyorlardı, hı hı, ama kabul etmedikleri İsa Mesih'in kendisiydi. Çünkü onlar kendi düşüncelerine göre işitmek istiyorlardı. Kutsal yazıları, hı hı, iyi biliyorlardı ama bekledikleri Mesih'in ruhsal bir Mesih olduğunu anlayamadılar. Ruhsal bir krallığı olduğunu, hı hı, anlayamadılar. İşte o zaman onlar artık tanıklığa ne ihtiyacımız var dediler. Hı hı. Sonra sadece bu Tevrat'ta birkaç yerde geçmiyor. Zebur kitabında da 82. mezmurda, Asaf'ın mezmuru diye geçiyor. Orada 6. ayette siz ilahlarsınız diyorum. Yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Burada Tanrı insanlara ilahlarsınız diyor. Hı hı. Ve İsa Mesih de aslında onlara bu örneği kullanıyor. Yani ilahlarsınız sözünün ne anlama geldiğini açıklamaya çalışıyor. Bunu, evet, kabul ediyorsunuz ama, hı hı, ben Tanrı'nın oğluyum dediğinde beni kabul etmek istemiyorsunuz diyor.
0: Hı hı. Peki siz ilahlarsınız derken neyi kastediyor aslında? Yani insanlar da mı ilah? O zaman öyle bir soru çıkar.
2: Ya insanlar ilah değil tabii ki ama Tanrı'nın, hı hı, tüm yetkiye sahip olduğunu ve yeryüzünde, yani Tanrı'yı kabul etsin ya da etmesin, tüm yöneticilerin, hı hı, yöneticileri belirleyenin kendisi olduğunu, hı, ifade etmeye, hı hı, çalışıyor. Yani bunu da anlamak çok çok zor. İncil bölümlerinde, Pavlus'un mektuplarında ve Petrus'un mektuplarında görüyoruz. Diyor Tanrı yöneticilere itaat edin. Hı hı. Ve hemen şöyle bir soru geliyor. Peki yanlış yapsalar bile itaat etmeli miyiz?
0: Evet.
2: Ya,
0: evet,
2: da Adolf Hitler'e itaat etmeli miydik gibi, hı hı, sorular, hı hı, geliyor. Aslında burada anlatılmak istenen tek yetkili kral Tanrı ve her şeyin üzerinde egemendir. Hı hı. Ve bu egemen kral onların hükümdarlıklarının sürmesine izin veriyor. Bizim buradaki tutumumuz, evet, bu kötülüğün yapılmasına izin veriyor, anlayamıyoruz. Ama, hı hı, Tanrı var ve onların üzerinde olan Tanrı tam adil bir şekilde bu kötülük yapanları yargılayacaklar diyor. İşte konumuza dönersek, sonra İsa yine konuşmaya devam ediyor. Şöyle diyor, size söyledim ama iman etmiyorsunuz diyor. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor ama, hı hı, siz iman etmiyorsunuz çünkü benim koyunlarım değilsiniz. Yani sizin Tanrı'yla bir ilişkiniz yok. Yani kutsal yazıları biliyorsunuz ama, hı hı, bunlarla ruhsal bir ilişkiniz yok. Belki harf harf anlıyorlar ya da kendilerine göre yorumluyorlar. Ve sonra İsa Mesih kendisine iman edenler için şunu söylüyor. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. İşte burada ben ve baba biriz dediğinde oğulluk kavramıyla birlikte ele alınan başka önemli bir şey görüyoruz ki burada Yahve olduğunu, yani eski antlaşmanın tanrısı, ben benim diyen tanrı olduğunu söylüyor. Ve, hı hı, Yahudilerin, o dönemdeki Yahudilerin hiç kuşkusu kalmıyor. Ve tekrar İsa söylüyor. Beni yaptığım hangi işlerden dolayı taşlamak istiyorsunuz, öldürmek istiyorsunuz? Yani bütün, evet, hastaları iyileştirdi, mucizeler yaptı, ölüleri diriltti. Hı hı. Yani savaşmadı, kimseyi öldürmedi, onlara karşı da gelmedi. Hı hı. O zaman neden diye soruyor. Ve Yahudiler şöyle diyorlar. Seni iyi işlerinden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. O zaman bu ayetlere baktığımızda da şunu görüyoruz. İsa Mesih'in insan yönüne bakıyorlardı. Evet. Ama onu uluhi kimliğiyle tanıyamıyorlardı. Anlayamıyorlardı. Hı hı. Yaptığı işleri görüyorlardı ve insanın yapacağı işler değildi. Yani evet. Bir ölüyü bir insan diriltemez.
0: Kesinlikle öyle.
2: O zaman bunu anlamaları lazım ama anlamak istemiyorlar. Yine onun insan yönünde kalıyordu. İşte İsa o zaman az önce konuştuğumuz konuya gelerek diyor ki yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Ve İsa Mesih neydi? Yuhanna İncil'inde söylüyor. Söz beden alıp aramızda yaşadı. Yani evet. Söz beden alıp aramızda yaşadı. Ben Tanrı'nın sözüyüm. Ben Tanrı'nın kelamıyım. Bunu söylüyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Eğer ben kelamsam ve kelam olarak yani insan bedeninde bulunuyorsam o zaman ben de Tanrı'yım. Tanrı'nın oğluyum. Ve ben ve babayla birim. Çünkü kelamın bütün doluluğu bende bulunuyor. Yani geçici olarak değil. Baba benimle konuştuğu zaman nedir peygamberlere vahyettiği gibi vahyetmiyor. Tam kelamın doluluğunu bana veriyor diye söylüyor.
0: Evet, aynı zamanda bu oğlu kavramı bir yetkiyi de gösteriyor. Ve aslında tabii ki sorumuzun cevabı Yahudiler aslında bu kavrama yabancı değillerdi. Ve aslında soruyorlar sen Tanrı'nın oğlu musun diye. Çünkü böyle birinin geleceğini aslında biliyorlar. Zaten bir kurtarıcı bekliyorlardı. Ve tabii ki bu Tanrı'nın sağlayacağı bir kurtarıcı olacaktı. Sanırım onu çok şey olarak dünyasal bir kurtarıcı olarak daha çok beklediler. Ama tabii ki ruhsal olan tarafı anlayamadılar diye düşünüyorum.
2: Evet ve aynı zamanda şu da oluyor. Yani Tanrı'nın oğlu kavramına baktığımız zaman yani Tanrı'nın oğluna İsa Mesih'e baktığımızda. Yani baba Tanrı kendisi bir efendi ama oğul hizmetkar olarak geliyor. Ve onun hizmeti nedir? İnsanların günahlarını kaldırmaktı. Bu günahın yargısını kaldırmak için öldü. Üçüncü gün dirildi. Ve bu ölüm ve dirilişin aracılığıyla insanlara sonsuz kurtuluşu sağladı. Bu hizmeti baba yapmıyor. Oğul yapıyor. Yani burada üç tanrıdan konuşmuyoruz. Ama üç ayrı kişilikte tek tanrının farklı rolleri vardı. Nedir? Baba tasarlar. Oğul kelam olarak bunu yerine getirir, babaya itaat eder ve aynı zamanda ruh işlevsel olarak devam ettirir, bulunur. Yani bunların her biri farklı rollerde ama tek Tanrı olarak bulunuyor. Yine başka bir örnek var, bağ kiracıları benzetmesi diye geçiyor. Matta 21. bölüm 43-46. ayetlerde İsa Mesih şöyle bir benzetme kullanıyor. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Şimdi sadece oğul kavramı Luka'da geçmiyor ya da Yuhanna'da geçmiyor. İsa Mesih bunu kendisi hizmet ettiği sürece sürekli kullandı ve buradaki örnekte baktığımızda yani buradaki örneğe baktığımızda nedir? Bir bağın sahibi var ve ama bu bağı kullananlar bu bağ sahibini tanımıyorlar. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri yok burada. Ve o zaman ne yapıyor? Bağın sahibi oğlunu gönderiyor. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım dediler. Böylece onu yakalayıp bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler. bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağı da ürünü de kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. Yani o dönemdeki bir olayı kullanıyor. Onların hayatında olan bir olayı kullanıyor İsa Mesih. Ama İsa Mesih burada bir peygamberlik sözünü kullanıyor. Tevrat'tan gelen peygamberlik sözünü kullanıyor. Ve şöyle diyor, kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştirilen başka bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İşte burada yine bu baş kahinler, ferisiler, o dönemin din adamları İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Şimdi anlıyorlar. Onların bildiği örnekleri kullanıyor. Hem yani günlük hayatlarında bildikleri örnekleri kullanıyor. Hem de kutsal yazılardan bildikleri yerleri örnek olarak kullanıyor. Onu tutuklamak istiyorlar ama halkın tepkisinden korkuyorlar. Çünkü halk İsa Mesih'i kabul ediyordu.
0: Evet, aslında önemli bir konu bu oğulluk kavramı. Devam edeceğiz çünkü halkımız aslında çok bu konuda farklı düşüncelere de sahip. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Birazdan yine birlikte olacağız.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Luka 22. bölüm 70. ayet üzerinde konuşuyoruz. Bu ayette onların hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi ayetleri üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde aslında bu oğlu kavramı üzerinde durduk. Tanrı'nın oğlu olabilir mi dedik. Ve pastörüm de bu oğlu kavramını fiziksel olarak algılamamamız gerektiğinden bahsetti. Aslında İsa Mesih'in yetkisini gösteren bir durum olduğundan bahsetti. Ve o dönemde oğlu kavramına Yahudi halkının yabancı olmadığını da konuştuk aslında. Çünkü onlar da soruyorlardı Tanrı'nın oğlu musun diye. Bu yüzden aslında yabancı değil bu kavrama ve birkaç örnekte verdiniz bakir acısı gibi. Yine aslında buna devam edelim. İncil'de oğlu kavramı ile ilgili başka örnekler var mı? Daha iyi anlamamız açısından hangi örneklerle açıklayabiliriz bu durumu?
1: Evet, yani az önce söz etmiştik, burada bir bağ ve sahibi ve bağcı oğul kavramları vardı benzetmede. Ve bunu İsa Mesih farklı yerlerde kullanıyor. Çünkü Tevrat bölümlerinde Tanrı yine kendisini o şekilde tanımlıyor. Ve İsa Mesih de diyor ki ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bunu farklı bir yerde kullanıyor. Göksel babamız da İsa Mesih'in oğul olduğuna dair kendi tanıklığını veriyor. Bunlardan biri vaftizdeydi. Başlangıçta okumuştuk. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum dedi Göksel babamız. Göksel göklerden bunu söyledi. Diğeri de İsa Mesih'in görünümü değiştiğinde yine buna benzer bir tanıklık veriyor. Ve şunu yazıyor İncil'de. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilerine göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Aslında Göksel babamızın İsa Mesih'e çok yerde farklı tanıklıkları var. Ve burada da okuduğumuz ayetlerde İsa, Petrus ve Yakup ve onun kardeşi Yuhanna'yı alarak dağa çıkıyor ve görünümü değişiyor. Yani bu aslında görünümün değiştiği anda, yani göklerdeki cennet yeryüzünde şekilleniyor diye anlıyoruz. Ve Tanrı bunu onlara bir tanıklık olarak gösteriyor. Ve yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu diye yazıyor. Ve o anda Musa ile İlyas da orada görünüyor. Bu neden önemli? Musa peygamberle toplumumuzda İlyas peygamber olarak kabul edilen İlyas peygamberin görünmesi neden önemli?
0: Evet.
1: Çünkü Musa bir gelecek olan peygamberden söz etmişti daha önce. Ve İsa'nın yanında onların yer alması Tevrat'ta bir devamlılığın olduğunu da gösteriyor.
0: Evet.
1: İşte çok kişi toplumumuzda Tevrat'ın nesi olduğunu, ondan sonra İncil'in geldiğini söylüyorlar ama bizim yani Hristiyan ilahiyatında böyle bir düşüncemiz yok. Tam tersine Tevrat, İncil, Zebur metinleri birbiriyle tutarlıdır ve tutarlı bir şekilde devam ediyor. Musa ile İlyas'ın orada görünmesi, o zaman Tanrı'nın yani devam eden vahiy boyunca gelecek olanın İsa Mesih olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama Petrus bunu anlayamıyor. Ya ne diyor? Burada bulunmamız ne iyi oldu? İstersen burada 3 çardak kurayım. Yani hemen kendi bir şey yapmak istiyor.
0: Evet.
1: Yani Tanrı orada olağanüstü bir şey yapıyor. Göksel cennetten bir sahne var. Ama Petrus bir 3 çardak kurayım diyor. Biri Musa'ya, biri İlyas'a, biri sana diye söylüyor. Şimdi aslında şunu da fark etmediğini görüyoruz. Musa ve İlyas'ın dönemi bitti. İsa Mesih'in var olduğu bir dönem var.
0: Evet.
1: Ve beklenen Mesih geldi. Beklenen kurtarıcı geldi. Bunu da fark edemiyorlar. Ve o zaman Tanrı göklerden sesleniyor. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin diyor. Hı hı. Ve burada söz edilen dağ da bugünkü Lübnan'da Hermon Dağı olduğu kabul ediliyor. Hı hı. Onu da bir not olarak söyleyeyim. Yine Musa'ya Tanrı kutsal yasayı vermişti. Ve İlyas peygamber de İsrail'i kutsal yasaya itaate çağrılmak için görevlendirilmişti. Hı hı. Yani bunların tanıklığı bu anlama geliyor. Böyle anlamalıyız.
0: Evet, aslında çok önemli bir olay bu. Çünkü o şekilde Musa'yı ve İlyas'ı görmeleri, bir artık görünümün değişmesi, bence o üç öğrenci için oldukça etkileyici ve önemli bir durum. Kimliğini anlamak açısından.
1: Kesinlikle, çünkü bu olayda İsa'nın kimliği ve Tanrı oğlu Mesih olarak yüceliği açık olarak görülüyor.
0: Hı hı.
1: Ve sadece onun bir insan olmadığını, yani göksel ilahi bir varlık, hı hı, olduğunu da görüyoruz.
0: Evet. Peki yani biz fiziksel olarak belki yanlış anlıyoruz bu oğulluk kavramını, ama ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız? Sadece yetkisi mi diyebiliriz? Ama buradaki yetki tam olarak ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız?
1: İlerleyen yıllarda İsa Mesih göğe yükseldikten sonra, yani Petrus müjdeyi ilan etmeye devam etti. Ve yazdığı mektupta, 2. Petrus mektubunda 1:17 ayetinde, Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı diye yazıyor.
0: Evet.
1: Hani aradan ne kadar geçti? Bu olaydan sonra diyelim ki 20 yıl geçti aşağı yukarı. Hı hı. Yani böyle bir zaman, belki 25 yıl geçti. Ve İsa Mesih tekrar ne yapıyor? Vahiy aracılığıyla Petrus'la konuşuyor. Ve Petrus kutsal, hı hı, ruhun yönlendirişiyle bu dağdaki olayı anlatıyor. Ve onun Tanrı'nın oğlu olduğuna tanıklık ediyor. Ve Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı dediğinde o görünümün değiştiği anı düşünüyor. Onu gerçek, hı hı, kimliğiyle tanıyor. Ve bu tanıma çok önemli. Yani özellikle bizim toplumumuzda da İsa Mesih'i çok kişi peygamber olarak, evet, kabul eder. Ama onu gerçek kimliğiyle tanıyamaz. Yani bunu bir eksiklik olarak söylemek istemiyorum. Ama aynı zamanda bir gerçekten de uzaklık olduğunu da dile getirmek istiyorum. Ve çok kişi bunu anlayamadığı için Tanrı'dan uzak kalıyorlar. Ve Petrus bu ayetlerin devamında şöyle yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık.
0: Evet.
1: Yani biz masal anlatmıyoruz. Gözümüzle gördük diyor. Yani gözümüzle, evet, gördük, kulağımızla işittik diyor. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.
0: Evet.
1: Yani,
0: evet,
1: o zaman biz ne yapıyoruz? Yani Hristiyanlar olarak biz, hı hı, bu sözlere itaat ediyoruz. Yani okuyoruz. Yani gözümüzde görmedik biz ama gözüyle gördü ve gözüyle gördüğü için yazdı. Yine biz Petrus yazdı diyoruz ama hemen devam eden ayette şunu da söylüyor. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. İşte bu nedenle elimizdeki kutsal kitap bir vahiydir. Yani bazen şöyle bir örnek de kullanıyorum. Diyelim ki ben, hı hı, A şehrine hiç gitmedim.
0: Evet.
1: Ama siz oraya gittiniz ve gelip bana anlatıyorsunuz. O zaman güvenilir bir tanıksa kişi, nedir? Onun anlattığı doğrudur. İnanırım. Yani gitmemem gerekmiyor. Orada bir A şehrinin var olup olmadığını düşünmem gerekmiyor. İncil'deki aslında kayıtlar da böyle. Yani, hı-hı, bunu görenler var. Ve bunları anlatıyorlar. Ve yine biz İncil'i okuduğumuzda onun içsel kanıtları diyoruz. Yani o dönemdeki Grekçe yazılı şekli, ölçü birimleri, tartı birimleri hepsi birbirine uyuyor. Demek ki bu içsel kanıtlar bu metinlerin o dönemde yazıldığını gösteriyor. Ve biz de imanımızı güçlendiriyoruz. Yani buna iman ediyoruz. İncil Tanrı sözüdür ve bizim kurtuluşumuz için yazılmıştır.
0: Evet, gerçekten aslında o dağda o İsa Mesih'in görünümün değişmesi ve öğrencilerin tanıklığı, yani hem gördüler ve daha sonra da aslında bu gördüklerini yazdılar, tanıklık ettiler. Tabii ki İncil boyunca Mesih İsa kendisinden insanoğlu diye de söz ediyor. O da çok ilginç bir ifade. O zaman hem insanoğlu hem Tanrı oğlu mudur, nasıl olabilir diye sormak istiyorum. Belki insanoğlu ne demek? Yani hem insan hem Tanrı kavramını belki daha iyi anlamak gerekiyor.
1: Evet, bugün yine okuduğumuz metinlerde sen insan değil misin diyorlar. Evet. Ama insanoğlu kavramı biraz farklı. İnsanoğlu kutsal kitapta yine bir insan için kullanılıyor. Ama insanoğlu aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi için kullandığı ve beklenen Mesih'i anlatan bir ünvandır. Ve İsa Mesih insanoğlu dediği zaman Tanrı'nın oğlu gibi düşünmemiz lazım. Onun uluhi kimliğini ifade ediyor. Onunla birlikte düşünmemizi istiyor. Ve İsa ölüp dirileceğini önceden bildirdiğinde şöyle dedi. İsa insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Yani bunu kendisi insanoğlu dediği zaman aynı zamanda insanların günahları için acı çeken kul kavramını vurguluyor. Bu Yeşaya kitabında anlatılıyor ve daha derin bir şekilde orada dile getiriliyor. Demek ki insanoğlu dediğimizde onun insan yönü var ama bu insan yönüyle birlikte aynı zamanda uluhi yönü var. Bunun ikisini bir anlamamız lazım. Yine başka bir yerde Daniel kitabında Daniel gördüğü vahiyde insan oğlunu şöyle yazıyor. Gece görümlerimde insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Aslında en iyi tanımlayan ayetlerden birisi bu diye düşünüyorum. Yani nedir? İnsanoğluna benzer biri görünüyor ve eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Az önce Petrus'un yazdıklarını okuduğumuzda ve dağdaki İsa'nın görünümün değişikliğini okuduğumuzda neyi söylemiştik? Orada İsa'nın görünümü değiştiğinde yüceliği de ifade edilmiş oldu. Ve Daniel İsa Mesih'ten yüzyıllar önce yaşamış bir peygamberdir. Sürgün döneminde yaşamış bir peygamberdir ve gördüğü görümde yine Mesih'e ve insanoğluna bir tanıklık veriyor ve egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır dediğinde demek ki insanoğlunun uluhi bir kimliğe sahip olduğunu iyi bir şekilde ifade etmiş oldu.
0: Evet ve söylediği sözler aslında tamamen İsa Mesih'in, yani okuduğumuzda, kutsal kitabı okuduğumuzda İsa Mesih'i tanımlayan ifadeler ve biz görüyoruz ki aslında İsa Mesih tabii ki bir insan bedeninde yer alsa da aslında Tanrı'nın sözü ve o kimliğe sahip. Bu daha net anlaşılıyor. Aslında ayetler de bunu açıkça söylüyor. Tabii ki biz insan olarak sınırlıyız ve bunu anlamak biraz zor ama Tanrı sözlerine baktığımızda aslında bu şekilde açıklıyor bize. Bunu görüyoruz. Tabii ki kavraması zor. Tanrı nasıl beden almış olabilir? Çünkü o maddiyat kavramının da ötesinde değil midir? Neden bu bedene girsin? Ya bunu nasıl yapabilir? Gibi bir düşünce de var. Belki zamanımızın sonuna gelirken bunun üzerinde biraz konuşursak aslında Tanrı'nın bizim için tasarısını anlamak açısından aynı zamanda İsa Mesih'in bu oğulluk kavramı, yetkisi üzerinde konuştuğumuz konular üzerinde daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, Tanrı ruhtur. Yani bu Tanrı'nın Tanrı'yı en iyi tanımlayan sözlerden bir tanesidir. Kendisi için de bunu söylüyor. Ama ruh olan Tanrı beden olan insanlığa iletişim kurması lazım. Yani bunun yolu da sözü aracılığıyla bir iletişim kuruyor. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. Örneğin siz benimle Çince konuşmak isteseniz ve sorularınızı Çince sorsanız benden hiçbir cevap alamazsınız. Çünkü Çince bilmiyorum. Ama Türkçe konuştuğunuz için ben sizin ne dediğinizi anlıyorum ve cevap veriyorum. Bunun gibi Tanrı da insanlarla insan diliyle konuşmak istiyorsa, istediği için ne yapıyor? Bir beden alıyor. Tanrı isterse beden alabilir ve insanlarla insan gibi konuşabilir. Ama bir insan Tanrı olamaz. Bu konuda Yahya peygamberin tanıklığı da var. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani onun yeryüzüne gelen söz, beden alan kelam ne yapacak? İnsanları ruh olan Tanrı'yla barıştıracak. Yani bunu anlatmaya çalışıyordu diye düşünüyorum.
0: Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Pastörüm, size çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'nın oğlu olmak kavramı üzerinde konuştuk ve aslında İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından, onun yetkisini, onun gücünü anlamamız açısından güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de keyifle dinlemişlerdir bizleri. Çok teşekkür etmek istiyorum bütün dinleyicilerimize ve soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyoruz herkese.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için

0: www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları tarih boyunca birçok inanca ev sahipliği yaptığı gibi Hristiyanlığın da doğduğu topraklardır. Bu programda Hristiyanlığın Anadolu topraklarındaki hızlı yükselişini, günümüzün en önemli inancı haline geliş sürecini birlikte konuşacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Ne haber?
0: İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ ol, iyiyim. Biraz iyiyim ya.
0: Evet, iyi olun. Bugün aslında programımızda Türkçe kitabı Mukaddes Çevirisi konusuna bakacağız. Bu noktada İzmir'de 20 yıl çalıştırılan bir matbaa, daha sonra İstanbul Babul House Han'a taşınıyor. Biraz bu matbaadan bahsedebilir misiniz? Babul House Han'dan bahsedebilir misiniz? Konuya bununla giriş yapalım.
1: Tabii. Şimdi biliyorsunuz ilk misyoneller geldiler, 1820'lerde geldiler.
0: Evet.
1: Ve Boston'dan gemiyle matbaa. Şimdi düşündüler ki nereye gönderelim? İstanbul'a göndersek zaten o zaman matbaa yasaktı Türkiye'de, Osmanlı'da, değil mi? Çok güzel düşündüler, akıllıdır. Malta'ya dediler. Malta'da basılan kitap gemiyle kolayca Lübnan'a gider, Orta Doğu'ya gider, kolayca Bulgaristan'a gider, kolayca Türkiye'ye gelir. Bu nedenle matbaayı önce Malta'ya götürdüler. Orada 20 yıl çalıştıktan sonra bir ara İzmir'e taşındılar. Sonra İzmir'de, daha önce söylemiştim, birçok Rum vardı. Sonra mübadele şu yüzünden gittiler. Ne yaptılar? Tamamen İstanbul'a taşıdılar. Ve İstanbul'da bu arada da ne dedim? Bible House, değil mi?
0: Evet.
1: Bible House, Bible House kutsal kitap evi demektir. Şimdi orada Isaac Bliss diye bir pastör, bir papaz uğraştı, gitti, para topladı ve gelip de bu binayı yaptı. Bible House binasını yaptı. Amacı matbaayı buraya kurmaktır. Ve burada yapılacak kitaplar kolayca Balkanlara gider, kolayca Rusya'ya gider, kolayca Orta Doğu'ya gider, değil mi? Yaptılar. Ve bu bina aynı zamanda bütün Türkiye'deki Hristiyanlara da birer ofis olsun diye yaptı. 1870'li yıllarda binayı bitirdiler. Çok güzel bir bina oldu. Hala duruyor. Yıllardır 1960'a kadar adı Bible House'tu, Han'dı. Hı hı. 1960'ta değiştirdi ve adını ne koydu? Amerikan Han. Hiç ilgisi yok. Amerikan Han koydu adı. Matbaa orada hizmet etti ve o dönemde zaten basılacak kutsal kitap, yani Kitab-ı Mukaddes ve İncil'ler orada basılıp dağıtılıyorlardı.
0: Evet. Kitab-ı Mukaddes, yani kutsal kitap Türkçe ilk ne zaman çevrildi?
1: Başlı başına bir tarih aslında o. Çok başlı başına bir tarihtir. Olay şöyle oldu. Tatar adamları Ukrayna'da o zaman insanları topladılar, gençleri topladılar ve gelip İstanbul, Akıncılar, yani Tatar Akıncıları gençleri topladılar ve İstanbul'a sattılar. Gelip İstanbul'da satıyorlardı. Bunların arasında Albert Bobovski diye bir genç vardı. Sonra bunu sattılar ve satınca baktılar ki çok akıllıdır. Birkaç şey biliyor, saray aldı onu, saray. Hı hı. Padişah 4. Mehmet aldı onu. Endürüm'de okuttular onu. Endürüm biliyorsun ki, hani Devşirme'de anlattık ya, Endürüm'de okuyanlar sonradan vezir oluyor. Bu adam Endürüm'de okuyunca fark ettiler ki çok güzel konuşuyor, aklı başındadır. Ve padişah onu hemen aldı yanına, Müslümanlaştırdı. Adını da Ali Bey yaptılar. Bu adam sarayda baş tercümandı. Yani padişahın tercümanıydı bu adam. Olay 1666'da başladı aslında, bitirdi. Ama 1662 yılında bir olay oluyor. Mary Fisher diye bir kadın, bir genç kız. Hı hı. İngiltere'de Rab ona konuştu ki git Osmanlı padişahına İncil'i anlat, müjdeyi anlat. İlginç bir şey, değil mi?
0: Evet.
1: Bir arkadaşıyla geliyorlar, İzmir'e gidiyorlar. İzmir'in konsolosluğuna gidiyorlar. Diyorlar ki bizi padişahla tanıştır. Padişah şaşırıyordu ki bunlar deli mi ne? Ne için? Kimsiniz? Dedi ki Mary Fisher, ben göklerin krallığının elçisiyim. Bu sefer daha çok böyle sanki delidir diye. Lütfen bizi İstanbul'a gönder, yani padişah. Evet deyince, evet dedi ama onları yanlış bir yere, gemiye bindiriyorlar. İtalya'ya, Venedik'e gönderiyor. Hı hı. Bu kadın yanlış gemi bindirdiği anlayınca rica ediyor kaptana ve onu Yunanistan'ın bir sahilinde bırakıyor. Kadın yalnız gidiyor. Arkadaşı doğum ediyor, gidiyor İtalya'ya, bu yalnız başına gidiyor. Yürüyor, yürüyor. Ve tesadüfen o zaman padişah Edirne'deydi. Edirne yazlığındaydı. Ve bu kadın geliyor, vezirle tanışıyor ve diyor ki beni padişaha götür. Kimsin dedi, ben göklerin kralının elçisiyim. Vezir padişaha söylüyor, o da şaşırdı. Tamam gelsin. Ve gitti vezirle padişahla konuştu, anlattı. Ne yazık ki neler anlattığını, yani biz Türkiye'de bilmiyoruz ama İngiltere'de bazı kitaplar yazılmış, yazıyor. Fakat kadın sadece bunu söylüyor, diyor ki padişaha sormuş benim anlattığımı. Anladınız mı? Hepsini anladım. Kadın padişaha İncil'i, Hristiyanlığı anlatmış ve padişah memnun kalmış. Hatta ayrılınca İstanbul'a gidecek dedi, sana asker vereyim. Yok dedi. Kadın İstanbul'a kadar gitti, oradan da İngiltere. Şimdi düşünüyoruz ki bu sırada bir iki sene sonra Kitab-ı Mukaddes'in tercüme işi başladı. Acaba kadın mı padişaha söyledi, bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki. Ama gelelim bu Ali Bey ya da Albert Bobrovsky. Şimdi Hollanda elçisi sürekli padişah saraya gelip gidiyor ve bununla tanışıyor. Padişah baktı ki çok 17 dil biliyor. Grekçe biliyor, İbranice biliyor, Türkçe falan biliyor. Ve padişahtan rica ediyor, acaba Kitab-ı Mukaddes'i çevirebilir mi? Evet diyor. Ve bu adam 1666 yılında başladı. 1666 yılın 4 yıl sonra, hatta kendisi yazmıştı, Nisan ayında bitirdi bu Kitab-ı Mukaddes'i. Ama ne yazık ki bunun baskı parasını verecek Hollandalı tüccar Diaz diye birisi vardı. Söz verdi ödeyecek ve bu adam bu basılmadan öldü. Ölünce taslaklar alınıp Hollanda'da Leiden Üniversitesi'ne teslim oldu. 150 yıl kaldı taslaklar orada. İngiltere'de 1800'ün sonlarında İngiltere'den oralara araştırma yaparken taslakları görüyorlar. Ne kadar güzel dediler. Alıyorlar, bir elden geçiriyorlar ve 1890'lı yıllarda ilk kez Osmanlı alfabesiyle Kitab-ı Mukaddes çevriliyor. Osmanlı alfabesi, yani Arapça alfabesiyle basılıyor ve takdim ediliyor. Ve çok güzel bir zaman geçti. Tabii zamanla dil biliyorsunuz canlıdır.
0: Evet.
1: Zamanla Cumhuriyet kuruldu ve Cumhuriyet dil devrimi yaptı değil mi? 36'da, 35 mi 36'da dil devrimi çevirdi. Bu sefer Hristiyanlar dediler ki madem ki dil Latince çevrildiyse biz de oturalım bunu revizyondan geçirelim ve basalım. Bir heyet ekildi kiliselerden. Bir heyet tutuldu. Uğraştılar ve 1941 yılında revizyonunu yaptılar. Ve hala kullandığımız eski Kitab-ı Mukaddes. Çok güzel bir çeviriydi gerçekten. Çok güzel yaptılar, bastılar. Ve ilk nushasını da o zaman Kitab-ı Mukaddes şirketi müdürü İnönü'ye verdiler. İnönü'ye teslim ettiler. Ve oradaki bakanlara verdiler. Ve çok beğenildi. Ama dil, dedim ya dil bir canlıdır. Zamanla değişiyor. O zaman Arapça sözcükleri etkisinde kaldı. 1800 yıllarına gelince dendi ki artık Türkçe çok değişti, yeni bir çeviriler yapalım. Ve bir ekip kuruldu, bir İncil çevirisi yapıldı. Ve 1987 yılında ilk kez İncil, yeni çeviri İncil basıldı. Sonra dediler ki Kitab-ı Mukaddes, yani bütün kutsal kitabı yapalım. Yine bir heyet oldu. Ben de Rabbin lütfuyla, ben de bu heyet içindeydim. 20 yıl boyunca Kitab-ı Mukaddes'in çevirisi üzerinde çalışan birisi olarak 10 kişilik bir ekiptik. 3 çevirmendik. 3 uzman, dil uzmanıydık. 3 teologtuk ve bir tane de sadece edit, yani Türkçe edit yapan bir kişiydi. 12 yıl boyunca çalıştık ve 2001 yılında basıldı kutsal kitap olarak. Çok net söyleyeyim size, çok net. Ben gözlerimle gördüm ve çalıştığım için söylüyorum. Bunlar orijinal, tamamen orijinal dillerden çevrildi.
0: Evet, aslında bu noktada toplumumuzda farklı bir görüş var. İncil değiştirildiği yönünde bir görüş var. Nasıl yapıldı bu çalışmalar? Gerçekten evet. Kaynaklara nasıl ulaşıldı? Siz de içindeymişsiniz zaten. Biraz anlatırsanız.
1: Tabii son derece yanlış ve yalan bir şey. İncil'in değiştirilmesi. Bakınız. Grek İncil'in orijinal, İbranice orijinal, yani eski ahit Tevrat, Zebur, İbranice'ydi. İncil'i Grekçe'ydi. Bu orijinal diller. Hala elimizde orijinal kodeks dediğimiz temel metinler vardır. Şeylerde duruyorlar. İşte İngiltere'de, British Museum'de, Vatikan'da görür. İsteyen gidip bakar. Aslında tecrübeler yapıldı. İsa'dan önce, Rab İsa'dan önce 3. yüzyılda Antiyokoslar, İskender'in yani Romalıların egemen sürdüğü dönemde, onlar Yahudi olmamalarına rağmen adamcağız Antiyokos dedi ki bütün dünyanın dillerini çevireceğiz Grekçe'ye. Ve gitmişler, Yahudilerden 70 kişi seçtiler, ayırdılar ve İbranice'yi Grekçe'ye çevirdiler. Adını da Septuaginta, yani Sept 7, yediler, 70'ler vardı. Bunlar çok son zaman, son derece dikkatli olan insanlardı. Yahudiler kutsal kitabı çevirirken harf harf nokta nokta. Biliyorsunuz Yahudilerde mesela B harfi B'ledir, da B'dir. Ama bu B, B'nin içinde bir nokta koydun mu V olur. Üstünde nokta koyduğun bo olur. Altta nokta koyduğun bi olur. O kadar dikkat ettiler ki harf harf değiştirir. Bu nedenle Vahide Rab İsa ne dedi? Bu kitabın peygamberlik sözlerinden bir harf bir nokta değiştirirse değil mi? Lanetler üzerinde olacaktır. Evet. Çok titizdiler. Mazdurtilik tesis çok çok titizledi. Defalarca okurdu sayarlardı. Peki nasıl hata olacaktır? Sonra 2. yüzyılda Targum çevrildi. Samiriyeliler, yani Yahudiler 70 yıl boyunca Asurların, Babillerin yönetiminde kaldılar. Sürgündeydiler. Orada İbranice unuttular. Dillerini unuttular. Yahve Allah'ı unuttular. Ama dönünce dilleri karışmıştı. Hem Asurca hem İbranice karışıktı. Ve bunlara Samiriyeliler dedi. Dikkat ederseniz Yahudiler Samiriyelilerden hoşlanmaz. Dediler ki soy bozuldu. Ve Targum bu tercüme için yapıldı. İkinci. Üçüncü ile dördüncü yüzyıl arasında da Pşittu diye bir çeviri Süryanice. Hala kiliselerde okunuyor. Orijinal kiliselerde okunuyor. Ve o da elimizde duruyor. Sonra dördüncü yüzyılda Latince'de Vulgata çevirdi. Hala elimizde ve kutlu şeydir. Beşinci yüzyılda Ermenice hala kiliselerde kullanılır. Hala orijinalları duruyor. Nasıl değişecek? Niçin değiştirecekler? Asla değişmedi ama çok tercümeler oldu. Örneğin eskiden diyordu ki gökteki babamız yerine semadaki babamız diyordu. Şimdi göklerdeki babamız. Gündelik ekmeğimizi ver. O zaman eskinde gündelik çöreğimizi ver dedi. Var ya, konuşulan duruma göre çevriliyorlar. Ama hepsi de orijinaldan ve hiçbir harf değişmez. Çünkü Kitab-ı Mukaddes bir kilisenin, bir pastorun, bir papanın yönetiminde değildir, değil mi?
0: Evet.
1: Birisi değiştirirse yanlışsa da yanlıştır deriz. Olay budur. Hamdolsun olduğu gibi orijinal duruyor elimizdeki çeviriler.
0: Evet, yani anlamında herhangi bir değişiklik yok ama asla, bazı kelimeler daha sadeleşiyor tabii ki.
1: Asla.
0: Canlı dediniz.
1: Bir örnek vereceğim. Mesela Amos'ta eski ahitte bir cümle vardır ve diyor ki Tanrı diyor ki size diş temizliği vereceğim. Haydi sen de bir Hristiyansın, kiliseye gidemişsin. Ne demektir bu? Diş temizliği. Birçok insan diyecek ki bir diş macunu gibi. Şimdi Tanrı orada defalarca dedi ki siz bana uymazsanız, itaat etmezseniz size lanet göndereceğim. Yağmurumu göndermeyeceğim. Yağmuru göndermeyince ekin olmayacak. Ekin olmayınca yemek yemeyecekler. Yemek yemeyince dişleri temiz olacaktır. Biz ne yazdık biliyorsun tercümede? Diş temizliği dedi ki ve size kıtlık vereceğim. Var ya göndereceğim. Ama aşağıda da not var. Dedi ki orijinalda size diş temizliği vereceğiz. Olay budur. Yine de orijinalı aşağıda Kitab-ı Mukaddes'i okumak isteyenler aşağıdaki dipnotlara baksınlar. Orijinal orada. Onun sadeleştirilmiş şeklini yapıyoruz. Başka bir şey yoktur.
0: Evet. Çok güzel bilgiler verdiniz. Tabii ki işin içinde olduğunuz için daha ayrıntılı öğrenmiş olduk. Ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra tekrar sorularla devam edeceğiz.

0: web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bir sonraki soruma geçmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum ben sizlere. Sosyal medya hesaplarında bizleri Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, konumuza kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Kaç tane Türkçe kutsal kitap çevirisi var Behnam Bey?
1: Allah'a şükür olsun ki o kadar çok yok ya, Avrupalılar gibi 200 tane Avrupa çevirisi vardır. Her kilise bir çeviri yapıyor ama Türkiye'de güzel bir çevirimiz var. İlk az önce söylediğim 1666 yılında yapılan bir çeviriydi. Sonra 1941 yılında Kitab-ı Mukaddes olarak çevrilen revizyon bir kitaptı. Daha sonra bu bir ikinci değil mi? Daha sonra 1987'de basılan İncil ve sonra onunla birleşik olan şu andaki elimizdeki olan kutsal kitap olarak tercüme yapıldı. Tabii daha sonra farklı kişiler daha çok halka yönelik hadi diye bir çeviri yapıldı. Daha çok halka yönelik basit bir çeviri yapıldı ama o fazla tutulmadı. Son zamanlarda yeni temel Türkçe tercüme diye bir çeviri yapıldı. Onlar da amaçları Avrupa'da, özellikle Bulgaristan'da Hristiyan Türk'ü arasında daha çok basit bir şekilde anlaşılır diye yapıldı. Zaten tercümelerin anlamı sadece anlaşılırdır. Eğer motomot tercüme yaparsan bozuk olacaktır. Şimdi İbranice'de veya Grekçe'de deda yoktur mesela. Şimdi yapıyorsun deda olmalı değil mi bunlar? Ama bazı çok muhafazakar tercümeler, İngilizce'de King James gibi, o diyor ki asla bir harf bile eklemeyeceğiz. Tercüme yapıyorlar ama mecbur kalıyorlar. Cümle bağlantıları olması bağlaşlar. Onları italik harflerle koyuyorlar. Ya kardeşim ne boş bir şey bu ya. Anlam versin. Amaç, çeviride amaç Tanrı'nın ne demek istediğini o yaptığın çeviri diliyle çevirmendir. O önemlidir. Tabii çeviride Tanrı'nın sözüdür. Yani Tanrı'nın sözü anlatıyor yani. Aynı olduğu gibi İbranice anlatmıyor, Grekçe anlatmıyor ama Türkçe anlatıyor Tanrı sözü. Eğer Rab İsa Türkçe'ye başlasaydı söylemeye aynı şeyi söyleyecekti.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Kimler tarafından çevrildi peki? Genel dil yapısı nasıl? Anlaşılır mı? Anlam kayıpları var mı?
1: Şimdi evet, revizyonu anlattım o zamana kadar Cumhuriyet'in ilk yılıydı ama yeni yapılan kutsal kitapta söyleyeceğim. 3 çevirmen vardır. Üçü de kendi dalında gerçekten Türkçe konusunda yetkili, İbranice öğrenmiş, Grekçe öğrenmiş insanlardır. Yani ben de 4 yıl boyunca, yani üniversiteden sonra 4 yıl ben edebiyat okudum, İngiliz edebiyatı okudum ve sosyoloji okudum üniversitede. Ama sonra bu çeviri işine girince 4 yılda İbranice, Grekçe okudum, Arami dili okudum ve kutsal kitabın o dönem deki kutsal kitabın kültürünü okudum. Şimdi bir şey anlattığın zaman, mesela 2000 yıl önceki bir şey anlatıyorsun değil mi? 3000 yıl bir şey anlatıyorsun. O neden bu söylendi? O kültürü bilmen lazımdır. Doğru değil mi yani?
0: Kesinlikle.
1: Onu öğrendik. Yaptık. 3 çevirmen vardı. Her bir çevirmenle bir Grekçe ya da İbranice uzmanı vardır. Kutsal kitap yani kutsal kitabın Grekçesini ve İbranice çok iyi bilen insanlar vardır. Şimdi nasıl yapıyorduk? Önce örneğin Daniel kitabı mesela bana verildi. Ben Daniel kitabını yapıyorum kendim. Birinci taslak var ya, birinci taslak. Tabii bu İbranice'den yapıyorduk çünkü eski ahittir. Birinci taslak yapınca benimle çalışan bir Yahudi haham vardı. Bu yaptığım birinci taslağı o uzmana veriyorduk. Adam okuyordu, inceliyordu, not alıyordu. Gelip beraber çalışıyorduk. İkinci taslak oluşturuyorduk. Bazı şeyleri kabul etmiyordu. Diyordu bu böyledir, anlamı budur. Bu böyledir, tartışıyorduk ve yeni bir taslak. İkinci taslak. Şimdi üçüncü taslak yapıyorduk. Nedir? Bütün çevirmenler, bütün uzmanlarla birlikte oturuyorduk, konuşuyorduk. Ve dördüncü taslak oluşturuyorduk. Dördüncü taslağı da Türkçe uzmanı, yani editöre veriyorduk. Bizimle çalışan abla var. 20 yıldır çalıştı. Çok çok layık bir bayan, çok iyi bir hanım, çok kez evlerine gittim. Bu yani Hristiyan değildi ama çok güzel bir insandı. Çok güzel Türkçe. Onun sadece ve sadece stil değiştirme hakkı vardır. Sözcük, anlam değiştirme hakkı yoktu. Oturuyorduk onunla, saatlerce, günlerce çalışıyorduk ve beşinci taslak oluşturuyorduk. Beşinci taslağı da son bitirme taslağı olarak üç çevirmen, uzmanlar ve editörle birlikte oturup çalışıyorduk ve altıncı taslağı oluşturuyorduk. Altıncı taslak sondu. Ama matbaaya gelmeden defalarca okuduk. Yani mümkün olduğu kadar hatasız ve uzman insanlar yapıyorlardı. İmanlı kişiler oluyordu. Ve ben çok net söyleyebilirim. Yani bunu kutsal kitap diye basılan bu kitap. Çok net söyleyeyim, dünyada en iyi çevirilerden biridir. Ama bunu da söyleyeyim sevgili saygıdeğer dinleyicilerimiz. Dünyada hiçbir çeviri o bir çeviriden daha iyi değildir. Her çevirinin kendine özgü bir halk kitlesi vardır. Okay. Şimdi sen gidersen atıyorum ki Azerbaycan'a bir çeviri yaparsın. Onların anlayacağı şekilde yapacaksın değil mi?
0: Evet, amaç zaten...
1: Sen gidersen çok, ne bileyim, çok yüksek bir toplumdur. Hepsi eğitim olmuştur. Tabii daha yüksek bir tercüme yapacaksın. Doğru değil mi? Değil. Ama evet, aynı anlamı taşıyandır. Ve Tanrı'ya şükürler olsun ki hiçbir hata yapmadık. Şimdi evet, Tanrı'nın adları söyleyeyim size. Tanrı'nın adları. Şimdi Yahudiler, Tanrı'nın bir adı aslında Yahve'dir. Yahve. Yehveye. Hepsi sesli harflardır. Bunun telaffuzu o kadar zor ki Tevrat'ta yazılıdır ki Tanrı'nın adını boş yerine ağzına alma. Yahudiler yanlış, Tanrı'nın adını yanlış kullanmasınlar diye Yahve geçen yerde Adonai diye yazıyorlar. Var ya Adonai. Mesela ben bile bak, ben de öyle şartlandım. İbranice bazen okuyorum. Yahve geçen yer hemen Adonai okurup geçiyorum. Öyle alıştılar. Ve biz Yahve orijinal kelime olduğu zaman Rab kullanıyor. R-A-B büyük harflerle. Bu kutsal kitapta R-A-B büyük harf olduğu zaman orijinal Yahve'dir. Ama eğer Adonai yani Efendi Rab ise R büyük harf, A-B küçük harf. Oraya gittiğiniz zaman göreceksiniz ki orası Rab'tır. Küçük Rab. Var ya Efendi. İkinci Elohim geçiyor. Elohim Tanrı yerine geçti. Ama bazen İbranice dört ayrı yerde şöyle diyor: Yahvet Sabavot. Hepsi bir kelime. Ne yaptır? Her şey egemen Tanrı yaptık onu. Yahve Rafa. Yani şifa veren Rab. Onu ne yaptık? Şifa veren Rab. Ama aşağıda da orijinal bu diyor değil mi? Öyle bir şey. Yahve Sıdkeynu diyor. Yahve Sıdkeynu. Yani Yahve bizim doğruluğumuz. Ama ne yazdık orijinalda? Yahve doğruluğumuzdur ama aşağıda da orijinal Yahve Sıdkeynu'dur. Öyledir. Yani iyi insanlar, inançlı insanlar niçin değiştirecekler? Sonra onların değil ki binlerce insan okuyacak. Hata yaparsam hemen bana söylerler değil mi canım? Öyle.
0: Evet.
1: Asla hata olmadı. Çok ne söyleyeyim. Ve değiştirilmedi. 2000 yıldır, 3000 yıl Tevrat'la birlikte ve bugüne kadar İncil 3000 yıl geçti. Rabbin sözü aynıdır. Eğer birisi kuşku diyorsa, orijinal istiyorsa $100 versin British Museum'de, asıl orijinal kodeksler getirecekler. Bunu da ek olarak söyleyeceğim. Madem ki konumuz tercümedir, eğer sıkılmazsanız bunu da söyleyeceğim.
0: Tabii, buyurun.
1: Mesela 1947'lere kadar bazı Avrupalı ateist insanlar İşaya kitabını demişler ki bu İncil'den sonra yazıldı. Hani orada İşaya diyor ki bir kız gebe kalacak, bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacak, Tanrı bizimledir. Başka yerde diyor ki işte bize bir oğul verildi, öndelik onun omuzundadır, o ebedi Tanrı'dır. Değil mi? Dediler ki bu şeyden sonra yapıldı, İncil'den sonra. Ama 1947 yılında Filistin'de, şimdiki İsrail'de çobanlar koyunlarını güdüyorlardı. Ve bir mağaraya geldiler, taş atıyorlardı, çocuktular. Bir bak farklı bir ses, tın, farklı bir ses. Dediler bir şeyler vardır. Araştırdılar, açtılar, büyük küpler içinde tekstler buldular. Yazıtlar buldular. O zamanın, benim de tanıdığım o zamanın İsrail'de Marcos Manastırı vardır. Onun metropolitis Samuel diye birisi vardı. Ona gittiler ve dediler baktık ki çok önemlidir. Az parayla onu aldı, sonra bir yolu Amerika'ya götürdü. Yapılan incelemede İsa'dan önce 3. yüzyılda yazılmış metinlerdi. Ve bütün dünyada bir çığır açtı. Ve ben bu sergilenen müzeye gittim. Kudüs'te, Yeruşalim'deki müzeye gittim ve orada diyor ki bunlar 1947 yılında Metropolis Samuel tarafından alındı çobanlardan ve Amerika'ya. Yani Rab'be şükür olsun, duruyor Allah'ın sözü, olduğu gibi duruyor.
0: Evet, o zaman diyebiliriz bu anlamda sorun ya da kafasında bir soru işareti olan insanlar için kesinlikle değiştirilmemiştir. Çeviriler de çok büyük bir titizlikle aslında yapılmış ve çevrilmiş.
1: Asla, çok doğru. İsteyen, yani çok merak eden isterse gitsin, Yeruşalim'deki müze vardır. Hı-hı. Orijinal vardır. Ne yazık ki ve acıklı bir şeydir Türkiye'mizde insanlar bir şey bilmeden okumadan değiştirildiği. Ne yazık ki tekrar birçok ilahiyatçı, hı hı, hoca, profesör araştırmadan değiştirdiler dediler. Çok yazık.
0: Evet.
1: Çok yazık. Ve sonradan Rab'be şükür olsun ki bir yolla. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'de sık sık bulunuyor İncil'ler. Çok sık bulunuyor. Kaç kere, ya ben İbranice bildiğim için kaç kere insanlar çağırdılar beni. İsa'dan önce, sonradan İbranice'de Süryanice İncil'ler bulundu. Hatta Van'da bir tane bulundu. Bir bulundu Süryanice. Tamam mı? Benim 2. yüzyıldan önce Süryanice bulundu İncil. Olduğu gibi. Ondan sonra dediler ki hakiki İncil bulundu falan. Tantana ettiler. Kardeşim hakiki İncil yoktur. Neyse, tanıdığım bir papa şu anda Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Onu aldı Süryanice, gitti. Baktı, güldü, dedi ya o kilisemizde bunu okuyoruz. Kilisemizde bunu okuyoruz var ya.
0: Peki Behnam Bey, kutsal kitap çevirisini de Tanrı sözü olarak kabul edebilir miyiz?
1: Tanrı sözüdür. Tanrı sözüdür. Yani biz kimi sözü diyeceğiz? Sadece diyoruz ki insan yaptı. İnsan yaptı. Tabii mükemmel olmayabilir insan. Mümkün olduğu kadar doğru yapar. Tanrı sözüdür. Olduğu gibi Tanrı. Ben şimdi bir ayet okuyacağım mesela. Şimdi bu ayet okuyacağım. Bu Tanrı sözü değil midir? Yani Rab İsa'nın söylediği söz değil mi? Mesela diyor ki başlangıçta söz vardı.
0: Evet.
1: Söz Tanrı ile birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Peki sen bunu, ben bunu Grekçe söyleseydim hiçbir şey anlayamazdın değil mi? Tınlayan bir ses gibi, doğru değil mi? Ben bunu Türkçe söyledim. Anladın mı bunu? Tanrı sözüdür bu.
0: Evet, Türkçe'de okuyabiliriz.
1: Tabii, ne
0: sıkıntı
1: güzel.
0: Olmaz.
1: Ama şükür olsun ki çeviri vardır. Yoksa İbranice hiçbir şey anlamadık Grekçe. Hiç. Şey gibiyiz. Çok güzel dinledin. Çok güzel bir İspanyolca bir şarkı dinledin. Ne anlarsın?
0: Evet. Okuduğumuz şey aslında Tanrı'nın sözü ve o söz bizi değiştirmeli. Değişmemiz için de anlamamız gerekiyor zaten.
1: Doğru. Yani Tanrı sözü değişmedi. Tanrı sözü binlerce insanı değiştirdi.
0: Evet, kesinlikle öyle. Peki hangi sırayla okumalıyız? Bir tavsiyede bulunmak ister misiniz? Belki dinleyicilerimiz arasında okumak isteyenler
1: yani
0: varsa.
1: Şimdi farklı yöntemler vardır. Ama ben yani farklı yöntemler vardır. Eski ahit biliyorsun ki 66, yani 39 ve 27 bölüm 66 bölümdür var ya. Ama insan isterse, ciddi okumak isterse ben tavsiye ederim ki eski ahitten her gün, ama okuyabilecek her gün iki bölüm eski ahitten okusun. Bir bölüm de İncil'den okusun. Hı hı. Sonra birkaç sefer okuduktan sonra kendi şeyine göre, konulara göre okuyabilir. Mesela ne bileyim ebedi hayat hakkında ayetleri bulur okur değil mi? Konulara göre. Hı hı. Ama Rab'bin sözü tavsiye ederim ki her gün okusun. Rab'bin sözü süzme bal gibidir.
0: Evet.
1: Ve Rab'bin sözü bu ayetiyle kusura bakma şu ayeti de okuyayım. Çok ayetler var ama sıkmayalım bizim. Bak bu nedenle diyor Petrus 1. Petrus 2. Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın. Yeni doğmuş bebekler gibi bak. Hı hı. Gibi. Hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki onunla büyüyesiniz. Tanrı sözü hilesiz süte benziyor ve bunu okudukça büyüyor insan. Eğer bebek anne sütü ya da bir süt vermezseniz zayıflar, ölür. Ruhani insanda, imanlı da, Hristiyan da her gün Rab'bin sözünü okumazsa zayıflar, tecrübelere karşı zayıf düşer, yenik düşer ve imandan ayrılır. Bu sözdür, Rab'bin hilesiz sütüdür, gümeş balı gibidir, tatlıdır, okuyalım.
0: Evet. Tabii ki Anadolu'da Hristiyanlık konusunu konuşurken aslında bir noktada tabii ki Kitab-ı Mukaddes çevirisinde yapıldığını konuştuk, anlattık. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey'le beraber bu program serisi boyunca aslında günah kavramının karşısına hangi erdemleri koyabileceğimizi konuşuyoruz ve bunların neden önemli olduğunu konuşuyoruz. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, sağ olun.
0: Bugün yemin üzerine konuşacağız aslında. Yemin ya da sözü tutmamak ve bunun karşılığında nasıl sözümüzün eri olabileceğimizi konuşacağız aslında. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bunu hatırlatarak başlamış olayım. Nuh Bey, aslında yemin kutsal kitaba göre ya da Hristiyan bakış açısına göre yemin etmeli miyiz?
1: Aslında ondan öncesinde bizim toplumumuzda çok fazla böyle konuştuğumuz konulara baktığımız zaman, konuşmalar içeriğine baktığımız zaman toplumumuzda yemini çok sık kullandığını görüyoruz. Hani Allah şahidim olsun ki vallahi billahi ya da işte Kur'an üzerine ya da kitap üzerine, din üzerine, anne baba üzerine, birçok şey üzerine yemin edildiği görülüyor. Aslında bu yemin konusu kutsal kitapta da geçen bir içerik, bir konu. İncil'in çeşitli yerlerinde yemin hakkında, yemin etme konusu hakkında çeşitli meseleler, yani içerikler var. Onlardan başlıca olan iki tane içeriği ben sizinle paylaşmak istiyorum. Onu açıklamak
0: Tabii
1: istiyorum. İsa'nın dağdaki vaazı Matta 5. bölüme baktığımız zaman İsa'nın dağdaki vaazında aslında yemin hakkında bize çok net cevap veriyor. Yemin etme konusu hakkında. Orada şöyle diyor. Yine atalarımıza yalan yere ant içmeyeceksin ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben diyorum ki hiç ant içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır, ne yer üzerine, çünkü orası onun ayak taburesidir, ne de Yeruşalim üzerine, çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de ant içmeyin, çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır diyor. Yani bu İsa Mesih'in yemin konusunda, evet, eski anlaşmada yemin edebilirsiniz ama yemin, yalan yere yemin etmeyin diye, ant içmeyin diye söylüyor ve Tanrı'nın önünde içtiğiniz andı mutlaka yerine getirin diyor. Ama İsa Mesih diyor ki hiç ant içmeyin diyor. Aslında bu biraz bizi düşündürüyor. Çünkü evet, İsa'nın dürüstlüğe vurgu yaptığını fark ediyoruz. Bu içerik aracılığıyla yemin etmeye gerek kalmadan insanların sözlerinin güvenilir olması gerektiği konusunda İsa Mesih bizi, yani sen illa yemin ederek kendi güvenilirliğini kanıtlamana gerek yok. Verdiğin sözleri tutarak evet dediğinde o yeri sözü evet olsun, hayır dediğinde hayır olsun. Ya da birine bir söz veriyorsan onu yerine getir. Dürüstlüğünü gördüğü zaman insanlar zaten senin sözüne güvenecekler. Yani senin yalan konuşmadığını, boş yere konuşmadığını bilecekler. Bu konuda baktığımız zaman İsa Mesih dürüstlüğe vurgu yaptığını görüyor. Yani yemin yerine dürüst bir hayatı yaşamamızı söylüyor. Ve Yakup kitabına da baktığımız zaman yine benzer bir şey görüyoruz. İsa'nın söylediği sözle benzer bir şey görüyoruz. Kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim. Ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine ant için. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun ki yargıya uğramayasınız. Burada da çok net bir şekilde İsa'nın sözünde alıntı yaparak söylüyor. Yani bizim hiçbir şey üzerine ant içmeyelim. Sözümüzde net olsun. Evetimiz evet, hayırımız hayır olsun. Çünkü söz verip tutamazsan bu sana yargı getirebilir ki konusunda bir uyarıyla beraber aynı şekilde bu sözü söylüyor. Yani bunu toparlarsak aslında İsa'nın ve Yakup'un öğretilerinden esas alarak bize yemin etmeyi değil de sahte yeminleri, gereksiz yere yemin etmemeyi yasaklamış olduğunu savunuyor ve bizim daha çok dürüst bir yaşam tarzı haline getirmemiz gereken, yani Hristiyanlıkta bu prensibi dürüstlüğün bir yaşam tarzı haline getirilmesini istiyor. Yani boş yere ya da insanları kendini sözünün güvenilirliğini tasdik etmek için yemin etmeden verdiğin sözlerini tutarak da yani bir şekilde onlara güven verebilirsin anlamında söylüyor.
0: O zaman aslında yemine ihtiyaç duymayan bir yaşamı öneriyor değil mi İsa?
1: Yani İsa Mesih'in sözüne baktığımızda öyle söyleyebiliriz.
0: Ve Matta 5. bölüm 16. ayette mesela diyor ki sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler diyor aslında. O kadar doğru ve dürüst bir yaşam sürmemizi istiyor ki aslında yemine de ihtiyaç olmadan gerçekten Tanrı'nın doğruluğunu yansıtan bir yaşam sürmemizi istiyor.
1: Çok doğru.
0: Peki insanlık olarak biz neden yemin etme ihtiyacı duyuyoruz Sunat Bey?
1: Aslında yemin etme ihtiyacı duymamızın sebebi o kadar çok yalan var, o kadar çok insan güvensizlik oluşturuyor ki artık karşı taraf senden şey bekliyor. Hani o sözün güvenilirliğini tasdik edebilmek için bir yemin, bir garanti aslında bekliyor. Ve bu da yeminle bağlantı oluyor. Yani insan sözlerinin güvenliğini arttırma veya söylediklerinin doğruluğunu garanti etme çabasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. İnsanlar çünkü her zaman dürüst olmuyorlar ya da her zaman güvenilir davranmayabiliyorlar. Bu nedenle yemin etme, yani başkalarına güven verme, başkalarının güvenini kazanma amacıyla yemin ettiği ya da vaatlere ekstra bir güvence sağlama yolu olarak yemin ettiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda hukuk sistemlerinde de aslında baktığımız zaman özellikle mahkemelerde yemin bir kişinin ifadesinin aslında doğruluğunu vurgu yapmak için kullanılabiliyor. Bunu belki biraz daha ileride daha detaylı konuşacağız seninle ama bunun sebebi yalan beyanda bulunmanın ciddi yasal ve ahlaki sonuçlar doğurabileceğini hatırlatmaktır. Yemin aynı zamanda bir tür sorumluluk sorumluluk yüklediğini gösteriyor. Bu yüzden hukuk sistemlerinde de bizden yemin bekleyebiliyor. Ruhsal anlamda baktığım zaman bazı insanlar yemin ederken Tanrı'nın veya kutsal bir otoritenin adını anarak söylediklerini sadece insanlara değil aynı zamanda Tanrı'ya karşı bir yükümlülük taşıdığını ifade ediyor. Bu yalan söylemediğini hani daha yüce bir varlık adına bu yemin ederek karşı tarafa garanti vermek istediğini söyleyebiliriz. Yani bu tarz sebeplerden dolayı insanlar yemin ettiğini söyleyebiliriz.
0: Aslında bir şekilde insanoğlu olarak belki biz güvene de ihtiyaç duyuyoruz yani. Gerçekten emin olmak, güvenmek istiyoruz. Sanki bunun sebebinde de yine asıl o güven kaynağımızdan uzaklaşmamız yatıyor gibi duruyor yani.
1: Mutlaka.
0: Asıl o Tanrı'dan uzaklaştık bir şekilde. Adem ve Havva'nın aracılığıyla insan soyuna bir günah girdi. Aslında Tanrı'yla o aramızdaki belki güven ilişkisi de bozuldu. Çünkü biz Tanrı'dan uzaklaştık ve Tanrı'dan uzaklaştığımız için doğal olarak ölüm yaşamımıza girdi, hastalıklar yaşamımıza girdi. Ve bugün çoğu insan işte Tanrı nerede diye düşünüyor. Sanki Tanrı aslında bunları başımıza getirmiş gibi ya da Tanrı gecikiyormuş gibi düşünüyor. Ama baktığımız zaman aslında temelde zaten Tanrı'yla o harika sonsuz güven içerisindeydik. Güven ilişkisi içerisindeydik. Ama bir engel girdi aramıza ve bir şekilde aslında bu günah bizi yozlaştırdı, Tanrı'dan uzaklaştırdı. Ve işte Tanrı bu yüzden aslında kendisiyle olan ilişkimizi yeniden inşa edebilmemiz adına Mesih İsa'yı gönderdi aramıza. Mesih İsa çarmı üzerinde ölüyor, üçüncü gün diriliyor ve diri bir şekilde aslında dirildikten sonra öğrencilerine göründükten sonra göğe alınıyor ve bir gün tekrar geri gelecek. Ve aslında Tanrı bugün Mesih'e iman aracılığıyla bizim Tanrı'da kaybettiğimiz yani bizim hatamız olan o güven probleminde çözümüne bir şekilde bize ulaştırıyor.
1: Mutlaka ve çünkü gerçekten yeryüzündeki insanların hiçbirine güven duyulamaz. Çünkü insanlar değişken bir varlıktır. Duygusu ya da yaşadığı ortama göre, bazı şartlara göre verdiği sözü tutmama değişebilir ama Tanrı'nın öyle değildir. Tanrı verdiği sözü mutlaka yerine getirir ve asla değişmeyen bir Tanrı'dır. Bu yüzden bizim o Tanrı'nın sözlerine daha çok güvenip ona dayanabiliriz bu konuda.
0: Yemin ve söz tutmamak gerçekten ölümcül müdür Nuh Bey?
1: Yani Hristiyanlıkta yemin veya söz verip tutmamak ahlaki ve ruhsal bir sorun olarak kabul edilir ve ciddi sonuçları olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu şekilde söyleyeyim. Yani Hristiyanlıkta bir günahın ölümcül olup olmadığı aslında kişinin bilinçli olarak günah işlemesi ve bunun ciddi bir ruhsal hasar, manevi bir hasar yaratıp yaratmadığına bağlıdır. Bunun ölümcül olup olmadığını söylemek için sözü tutmamak eğer kasıtlı bir şekilde yapılıyorsa ve ciddi sonuçlara yol açıyorsa ölümcül bir günah olarak değerlendirilebilir. Yani o etkisine bakıldığı zaman, onun verdiği zarara bakıldığı zaman yani ciddi bir sonuçlara yol açıyor. Yani o şekilde de bakabiliriz. Aynı zamanda sözü tutmayan bir kişi aslında Tanrı'nın ahlaki standartlarına da karşı geliyor. Çünkü Tanrı bizim dürüst olmamızı istiyor. Onun gibi verdiğimiz sözlerini yerine getirmemizi istiyor. Ama bu Tanrı'nın sözünü, yani biz verdiğimiz sözü tutmayarak aslında Tanrı'nın bizden istediği o ahlak standartlarına karşı geldiğimiz için Tanrı'yla bir kopma yaşanıyor. Aslında Tanrı'yla bir kopuş yaşıyorsak bu ruhsal ölüm anlamına da geliyor. Çünkü Tanrı'da kalmazsak ruhsal anlamda ölmüş varlıklarız, ölü olan varlıklarız. Aynı zamanda yalan yere yemin veya söz tutmak toplumda güveni de yok eder ve bireyler arasındaki ilişkilere zarar veriyor ve kişisel ruhsal bir kişilerde ruhsal bir çöküntüye götürüyor. Bu durum yalnızca Tanrı'da insanların da bağlardan kopması, yani insanlarla da olan bağlardan kopmaya yol açıyor. Tabii bu Tanrı'nın bizden istediği şeyler değildi. Bu anlamda toparlamak gerekirse yemin veya söz tutmamak aslında Hristiyanlık bağlamında ruhsal, ahlaki ve toplumsal sonuçlar olarak ciddi bir durumdur. Eğer bu kasıtlı, bilinçli ve tekrarlanan bir şekilde yapılıyorsa kişi Tanrı'nın doğruluğunu ve ahlaki düzenine karşı gelmiş oluyor. Bu kişinin Tanrı'dan uzaklaşmasına neden olabilir ve ölümcü bir günah olarak da değerlendirebiliriz.
0: Evet, ve aslında bugün topluma baktığımız zaman toplumda genelde sanki sözlerimiz çok önemli değil gibi düşünülüyor. Yani sözlerimiz
1: çok basit kararlar.
0: Yani örneğin mesela bu konuda yani söz verdim, sözümü tutmadım gayet normal bir şey gibi düşünüyoruz. Ya da genel olarak aslında ağzımızdan çıkan sözler de o şekilde algılanıyor. Yani çok bir önemi yok işte. Şakasına söyledim, bunu öylesine söyledim ya da böyle söylesem ne olur, yüreğim farklı, aslında yüreğimde başka bir şey var gibi düşünüyoruz. Ama ruhsal dünyada sözlerimiz etkili mi? Yani hem yemin anlamında hem de ağzımızdan çıkan sözler anlamında etkisi var mı ruhsal dünyada?
1: Yani şu şekilde önce söylemek istiyorum. İnsanlar ruhsal bir varlık olduğu için, sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal bir varlık olarak yaratıldığı için her iki dünyayı da etkiliyor. Yani bizim sözümüzde durmamamız, yalan söylememiz ya da yemin ettiğimiz yemini tutmamamız sadece fiziksel hayatı değil, fiziksel yaşamı değil, ruhsal hayatı da etkilediğini söyleyebiliriz. Hem de Tanrı'nın iradesine uyumluluk gerekiyor. Yani Tanrı insan sözlerini kendi iradesine uyumlu şekilde kullanmaya çağırıyor. Bu sözler dua veya da başka iman açıklaması, vaazlar yoluyla Tanrı'nın planı dünyada gerçekleştiriyor. Bu ruhsal dünyayı etkiliyor. Yani konuştuğumuz konular ruhsal dünyayı etkileyebiliyor. Ve açıkçası biz bakıyoruz, Tanrı dünyayı yaratırken sözle yarattığını görüyoruz değil mi? Ağzından çıkan sözle yarattığını görüyoruz. Tanrı sözü çok büyük bir güç verdiğini görüyoruz. Yani onun ağzından çıkan sözde çok büyük bir güç var. Ve bizler de bir anlamda Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldığımız için bizim ağzımızdan çıkan sözlerin de çok büyük etkisi var. Ve Süleyman'ın özdeyişlerinde, yani biz kutsal kitaba baktığımızda Kral Süleyman yazdığı özdeyişlerde 18. bölüm 21. ayette sözlerin ne kadar büyük etkisi olduğunu söylüyor. Mesela diyor ki dil ölüme de götürebilir, yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Bu ayete baktığımız zaman sözlerin hem olumlu hem olumsuz bir etki yaratacağını ifade ediyor ve insan dilini kullanarak başkalarını inşa da edebilir, yıka da bilir. Yani bu illa fiziksel bir anlamda değil, ruhsal anlamda da söylenen kötü sözler, aşağılamalar, yalanlar, bunlar insanın ruhsal hayatında çok büyük etkileri olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve birçok insanın gelişimine baktığımız zaman yaşadıkları problemlerin çoğunun aslında küçükken duyduğu yalanlar, güvensizlikler, ekilen o güvensizlikler, birçok şey onun yaşamında da etkisi olduğunu, ruhsal olarak da onları etkilediğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda mesela ruhsal sözlerin olumlu, olumsuz etkileri var. Mesela bizler lanetleme ya da yıkıcı sözler, az önce benim verdiğim örnekte kullandığımız zaman yıkıcı ve kötü niyetli sözler kişide hem kendi ruhsal hayatına hem de başkalarına zarar verebiliyor. Mesela Yakup 3. bölüm 6. ayette bize şöyle söylüyor: dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyası, bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. Yani bizim lanetleyici sözler, yıkıcı sözlerimiz birçok insan hayatına yıkım getiriyor. Hem de kendi hayatımıza da yıkım getirebiliyor. Aslında sözlerimizi şeytanın aleti olarak da kullanabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani yaratılışa baktığımız zaman şeytan insanları kandırırken neyi kullandı? Sözleri kullandı, değil mi? Onları sözlerle kuşku oluşturdu onların yüreklerinde. Ve bu kuşku onların yüreklerinde oluşunca Tanrı'ya karşı güvenleri sarsılmaya başladı. Ve o sözü kötü kullanarak aslında onların ruhsal yıkımına sebep oldu. Adem ve Havva'nın ruhsal ölümüne sebep oldu. Ve bunun gibi insan da konuştuğu sözler aslında bir anlamda bazen şeytanın aleti olarak da kullanabiliyoruz. Yani başkalarına lanetleri, olumsuz sözler söyleyerek onun ruhsal yıkımına, Tanrı'dan uzaklaşmasına sebep olabiliyoruz. Olumlu olan sözler nedir? İmanla söylenen sözler aslında ruhsal dünyada etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlardaki imanı alevlendirdiğini görüyoruz. Mesela bizler vaaz dinliyoruz ya da bazıların müjdeleme yaptığı sonucunda Tanrı'ya iman edebiliyoruz. O vaazlar aracılığıyla teşvik alıp ruhsal olarak sıkıntılarımızdan özgürleşebiliyoruz. Aynı zamanda son bir vereceğim örnek, dua ve şükran da aslında sözle yapılıyor, değil mi? Ve bu dua, mesela biz Tanrı'ya dua ettiğimizde, onunla iletişim kurduğumuz zaman o Tanrı'ya bizim dua ettiğimiz içerik bizim hayatımıza geri dönüş sağlıyor. Ruhsal bereket olarak, Tanrı'nın yardımını almak olarak, şükretmek de Tanrı'yı daha çok hoşnut ettiği için bizim hayatımızda yine bu sözler ruhsal bir değişimi getirebiliyor diye söyleyebilirim.
0: Ve mesela Romalılar 12. bölüm 17. ayette orada Elçi Pavlus aktarıyor. Diyor ki kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin diyor. Ve aslında bir yerde de diyor ki size zulmedenler için iyilik dileyin, iyilik dileyin, lanet etmeyin diyor. Aslında bir şekilde insanlara karşı, insanların belki, insanlar bizi sövüyor olabilir günlük yaşamımızda ya da kötü söz kullanıyor olabilir ya da belki sözünü tutmuyor olabilir ama bizim bunun karşılığında yine kendi sözümüzü tutmamız gerektiğini, onlara aslında kutsamayla karşılık vermemiz gerektiğini, haliyle ruhsal dünyada sözlerimizin, hem yemin anlamındaki sözlerimizin hem de ağzımızdan çıkan sözler anlamındaki sözlerin etkili olduğunu görüyoruz. Yani biz Tanrı'yı yansıtıyorsak eğer o zaman onu iyi temsil etmemiz gerekiyor. Elbette bugün belki yani dinleyicilerimiz arasında Mesih imanlısı olmayan ya da Mesih'e hayatını vermemiş olanlar vardır. Aslında onlar da Tanrı'nın suretinde yaratılmış olduklarını hatırlayıp o Tanrı'yla kişisel bir ilişkiye Mesih İsa aracılığıyla kavuşabilirler ve bu sayede aslında Tanrı'yı temsil ettiklerini hatırlayabilirler. İsterseniz burada bir virgül koyalım, aradan sonra devam edeceğiz. Thank you.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
2: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız ve kısa bir ara vermiştik. Şimdi devam ediyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey ile bugün aslında yemin ve söz tutmak üzerinde duruyoruz. Bunun karşılığında aslında yemin ve söz tutmamak üzerinde konuşuyoruz pardon ve bunun karşılığında sözünde durmak erdemi hakkında birazdan konuşacağız. İlk bölümde, ilk yarıda yeminini biraz ele aldık. Yemin etmeli miyiz? Neden yemin etme ihtiyacı hissediyoruz gibi konular üzerinde durduk. Ve sözlerimizin ruhsal dünyada bir karşılığı olup olmadığını, etkili olup olmadığını konuştuk. Şimdi birazdan aslında Tanrı'nın isteğine bakacağız birlikte. Tanrı'nın isteği nedir, çözüm nedir diye üzerinde düşüneceğiz. Bu konularda sorularınız varsa tekrar hatırlatmış olayım. soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Nuh Bey, Tanrı'nın isteği ve çözüm nedir? Yani yemin etmeme ya da söz tutmama yemin ve söz tutmama konusunda Tanrı bizden neyi ister?
1: Tanrı insanları aslında yemin etmeye teşvik etmez. Az önce de biz bunu paylaştık ya da İncil'den bir kutsaktan bazı şeyler okuduk. Tanrı bizden yemin etme yerine dürüstlük ve sadakatin yemin gerektirmeyecek bir yaşam tarzıyla ifade edilebileceğini bizden istiyor. Ve kutsal kitapta bunu da açıkça gördük, konuşuyoruz. Tanrı'nın istediği şey aslında doğru ve dürüst bir yaşam yaşamamız. Yani konuştuğumuz şeyler, Tanrı'nın isteği, insanların söyledikleri her şeyin doğru olması ve ek bir güvence ihtiyaç duyulmamasıdır. Matta 5. bölümde örnek vermiştik. Yemin etmeyin, evetiniz evet, hayırınız hayır olsun derken aslında bu dürüstlük ve sözün eri olmanın yemin etmeye gerek bırakmayacağı şekilde yaşamayı ifade ediyor. Tanrı'nın bizden istediği şey eylemlerinizi gösterin. Sözünüzle yaşamınız uyumlu olsun. Yani sizin yeminle bunu uyumlu hale getirmeyin. Verdiğiniz sözü tutarak bunu uyumlu hale getirin. Doğru ve dürüst bir yaşam yaşayın. İnsanlar size o zaman sözlerinizin güvenilir olduğunu zaten anlayacaklardır gibi. Yemin etmeye bir gerek kalmayacak. Aynı zamanda eski anlaşmaya baktığımız zaman bazı durumlar var. Mesela eski anlaşmada Tanrı kendi adına ant içtiğini görürüz. Tanrı'nın kendisinin ant içtiğini görürüz. Bu da ilginç bir şey. Tanrı ant içtiği zamanlar var. Ne zaman mesela örnek veriyorum bir tane Yaratılış 22. ve 16'da Tanrı İbrahim'e şöyle diyor. Kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın ve biricik oğlunu benden esirgemediğin için diye söze giriyor. Ve bu ayet Tanrı İbrahim'in sadakatini ödüllendireceği vaadini vurgulamak için kendi adına ant içtiği önemli bir örnektir. Yani Tanrı da ant içiyorsa bu neyi söylemek istiyor? Benim verdiğim bu söz mutlaka ama mutlaka senin hayatında gerçekleştirecektir. Yani bu Tanrı bir garanti veriyor. Ama bu insanın yaptığı o yemin etme gibi bir şeydi. Yani bir ant, antlaşmada kullanılan bir söz gibi Tanrı kendi üzerine ant içebiliyor. Böyle bir ifade var. Ve aynı zamanda yasanın tekrar 6. ve 13. ayete baktığımız zaman Tanrı diyor ki Tanrınız Rab'den korkacaksınız. Ona kulluk edecek ve onun adıyla ant içeceksiniz diyor. Aslında bu neydi? Bu yemin etmenin tamamen yasaklanmadığını ama Tanrı adına yapılacak yeminin ciddiyetle ele alınması, hani verilen sözlerin, çünkü sen Tanrı adına yemin ediyorsun, hani söz veriyorsun ve onu yerine getirmen gerektiği konusunda bir garanti verme amacıyla eski anlaşmada buna izin veriliyordu. Yemin eden kişi yeminine sadık kalmazsa tabii bu büyük bir günah sayılıyordu. Çünkü Tanrı adına sen söz vermişsin ve o sözü yerine getirmesi, hatta Leviler 19. bölüm 12. ayette Tanrı şöyle söylüyor. Benim adımla yalan yere ant içmeyeceksin. Tanrı adını aşağılamış olursun. Rab benim diyor. Yani benim adıma yemin edeceksin diyor ama yalan yere ant içmeyeceksin diyor. Buradan zaten çok net bir şekilde anlıyoruz. Yani insanları garanti vermek için en üst seviye kim? En büyük otorite? Tanrı'nın kendisi. O zaman insanlara güven vermek için Tanrı'nın önünde ve onların önünde Tanrı'nın adını kullanarak yemin edebilirsin diyor eski anlaşmada. Ama yalan yere yapmayacaksın. Bu sözü tutacaksın. Çünkü tutmazsan hem Tanrı'ya karşı hem de o insanlara karşı günah işlemiş olduğunu söylüyor. Ama yeni anlaşmaya geldiğimizde, ben en başta da söyledim. Yeni anlaşmada İsa Mesih yemin anlayışını bir adım ileriye götürüyor. Ve tamamen dürüst bir yaşama çağrı bulunuyor. Yani bak, o süreç boyunca, eski anlaşma süreci boyunca insanlar Tanrı'nın önünde yemin ediyor, yemin ediyor, vaat veriyor, ant ediyor. Ama onlar hayatında bu antı yerine getirmediği için, sözlerinde durmadığı için bu onların üzerine lanet getiriyor da büyük bir günahın etkisi oluyor. Bu yüzden Tanrı İsa Mesih ne diyor? yemin etmeyin, az önce söylediğimiz gibi doğru dürüst bir yaşantınız olsun. Yani ağzınızdan çıkan sözleri hayatınızda yaşasın, bu yemine gerek kalmayacaktır. Hem de büyük günah işlemeyin, tutamayacağınız sözleri vermemiş olacaksınız anlamında. İsa Mesih bunu biraz daha değiştiriyor. Tanrı isteğini bu şekilde anlıyoruz ama çözüm olarak Tanrı bizden içsel değişim istiyor. Çünkü bizim ağzımızdan çıkan şeyler yüreğimizden kaynaklanıyor. Biz de önceki programlarda da konuştuk. İnsanın yüreği kötüyse verdiği sözlerde güvensiz olur, verdiği sözlerde yerini tutmaz, ama yüreğimiz Tanrı'da değişirse artık Tanrı'nın insanlara verdiğimiz sözlerde dürüst oluruz. Vicdanımız bizi onu tutmak için daha çok gayrete getirecektir. Ben kendi hayatıma dönüp baktığım zaman İsa Mesih'i tanımadan önce yalan benim için çok vicdan azabı çekmeden çok rahat kullandığım alışkanlık haline gelmiş bir şeydi, ama İsa Mesih'i tanıdıktan sonra vicdanım beni o kadar rahatsız ediyor ki, yani evet, bırakın verdiğim sözü tutmadığım zaman o bana çok büyük bir ağırlık getiriyor, yük getiriyor ve elimden geldiğince onu tutmayacağım. Bu ne anlama geliyor? Tanrı'da içsel bir değişim yaşadığımız zaman sözlerimizde de sadakat olacak, onları yerine getirme olacak ve Tanrı'nın benzeyişinde değişeceğiz. Ve uygulama için günümüze ne yapabiliriz? Doğru açık konuşmak çok önemli. Yani insanlar sözlerinin güvenilir olduğunu göstermek için yemin yerine doğruluğu temel alan bir iletişim benimsenmelidir. Bu da günlük hayatımızda insanlara doğru ve açık konuşma. Yani senin bazı şeyleri örtmek için sürekli yalan söylemeden doğru, açık bir şekilde durumları insanlara izah edip anlatmak gerekiyor. Ve verdiğiniz sözleri mutlaka tutun. Tanrı'nın bizden istediği çözüm bu. Yani verdiğiniz sözü tutun. Sözlerinizi yerine getirin. Bu yemini ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Baştan beri vurguladığım bir nokta. Ve kendi sözlerimizin doğruluğunu Tanrı'nın gücüne dayandırın ve dürüstlük içinde yaşayın. Bizler Tanrı'ya güvenerek, onun bize yardım edeceğini bilerek sözlerimiz, yani Rab'be güvenelim. Rab da bize bu konuda zaten yardımcı olacaktır. Bir şekilde yalan söylemeden ya da ant içmeden bunları yerine getirebileceğiz.
0: Evet, aslında siz bahsettiniz zaten, İsa Mesih ile beraber bu yemin konusu da ileri bir adıma gitmiştir. Daha büyük bir anlamı oldu aslında, açığa çıkıyor. Yani orada eski ayette belki insanlar dediğiniz gibi Tanrı'nın adıyla yemin ediyorlardı ama İsa bugün bu yeminin bir karşılığı olması gerektiğini söylüyor ve diyor ki aslında yemine ihtiyaç duymayın. Yani yemine ihtiyaç duyacak bir yaşamınız olmasın. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun diye bahsediyor İsa Mesih'te. Öyle ki kendisinde de aslında bunu görüyoruz. Nasıl ki Tanrı İsa Mesih aracılığıyla vaat ettiği o kurtarıcı vaadini tuttuysa, İsa Mesih de bunu gerçekleştirdiyse ve İsa Mesih bu dünyaya geldiyse bir bakireden doğup ve en önemlisi birçok mucize yaptıysa, çarmı üzerinde bizim için ölüp üçüncü gün dirildiyse ve bu sayede kefaretimizi ödediyse aslında bizim de Tanrı'nın suretinde yaratılmış insanlar olarak o zaman yemine ihtiyaç duymayan, yani buna ihtiyacımız olmayan bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Bir şeye evet dediysek o zaman evet, o evet olmalı. Hayır dediysek bu hayır olmalı. Net ve kararlı olmalıyız bu konuda.
1: Evet.
0: Yemin konusunda, yani yemini ele alıyoruz ama yemin konusunda bazı istisnalar olabilir mi?
1: Ya tabii, kutsal kitap bize diyor, hani az önce de konuştuk, yemini işte yalan yere ant içmeyin ya da verdiğiniz yemini tutun diyor, ama İsa Mesih yemin etmeyin dediği gibi hiç yemin etmeyin, ant içmeyin dediği sözü göz önünde bulundurabiliriz. Fakat istisnalar da olabileceğini söyleyebiliriz. Yani hangi durumlarda istisnalar olabilir? Mesela mahkemelerde, biz az önce hukuktan bahsettiğimiz zaman mahkeme gibi yasal bağlamda aslında doğruyu söyleme ve adaleti sağlamak adına yemin etmek kabul edilir bir durumdur. Yani olması gereken bir durumdur. Burada adaletin sağlanmasına hizmet ediyorsa vereceğimiz yemin bu dürüstlükle de uyumludur. Ancak bu durumun sıkı bir şekilde Tanrı'ya karşı dürüstlük içinde ele alınması gerekiyor. Yani yalan yere orada ant içmek değil de gerçekten dürüst bir şekilde cevap vereceğini belli etmek için o mahkemede yemini edilebiliyor. Bir de ülkemizde askerlik yemini var.
0: Evet.
1: Birçok insan askere gidiyor. Ben de askere görevimi yerine getirdim. Vatani görevimi yerine getirdim. Askerlik yemini gibi durumlarda aslında yemin etmenin sivil otoriteye itaatin bir göstergesi olarak görülebileceğini söyleyebiliriz. Bu şekilde durumlarda tabii ki yemin etme durumu olabilir. Ulusal yeminler var. Mesela bayrak yemini ya da vatandaşlık yemini gibi ulusal bağlamda yeminler var. Bu devletin otoritesine sadakatin bir ifadesi olarak değerlendirilebiliyor. Ama bu tür yeminler de Tanrı'nın öncelikli otoritesine sadık kalması gerektiğini vurguluyor. Yani ne anlama geliyor? Devletin önünde evet yemin edeceğiz ama bu Tanrı'nın öncelikli otoritesinin dışına çıkmaması gerekiyor. Bu anlamda da bir istisna olabilir. Son bir şey, bizim düğünlerde aslında yemin ediyoruz ya da yemin derken bir antlaşmanın evet hayırını söylüyoruz.
0: Doğru, evet.
1: Ve orada
0: iyi günde, genellikle kötü günde.
1: Evet, kötü günde her durumda aslında sevip koruyup bu evlilik bağını sürdüreceğini, ölüme kadar bunu koruyacağını
0: söz veriyoruz.
1: Ama günümüzde insanlar bunu da o kadar basite alıyor ki.
0: Doğru.
1: Ama Hristiyanlıkta bu çok önemli bir şey. Evlilik yemini Hristiyan topluluklarda kutsal bir ant olarak kabul ediyor. Tanrı'nın önünde yapılan kutsal bir ant. Yani biz evliliği düğün olarak, belki İslam'da imam nikahı var, bizde devlet belediyede yapılsa da resmi olarak kilisede de bir düğün yapıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Hem devletimizin önünde resmi bir nikah yapılıyor, hem de Tanrı'nın önünde bir söz veriyoruz. Hem yasal, dünyanın yasal kurallarına göre söz veriyoruz, hem de Tanrı'nın önündeki, Tanrı'nın yasasına göre söz veriyoruz. Bu yüzden de o nikah yeminleri, yani evlilik yemini dediğimiz şeyi yapabiliriz ve bu da sadık olmamız gerektiğini de bize hatırlatıyor.
0: Evet, bu konuda yine tabii ki her zaman aklımızda evetiniz evet, hayırınıza hayır olsun değil mi düşüncesi, İsa'nın aktardığı bu gerçek aklımızda bulunması gerekiyor. Zamanımız azalıyor, o yüzden aslında şeyi sormak isterim size. İsa'da bu sözünde durmayı nasıl görüyoruz? Yani İsa'da söz tutma örneğini nasıl görüyoruz?
1: Aslında sen de biraz önce değindiğin bir konu, çok fazla detayına girmesek de İsa'nın sözlerinde sadakati görüyoruz. Yani vaatlerini yerine getirdiğini görüyoruz. Eski anlaşmada Mesih geldiği zaman nerede doğacak, nasıl yaşayacak, sonra nasıl ölecek, nasıl dirilecek, bunlarla ilgili birçok vaatler var. Ve Mesih geldiğinde insanlara getireceği kurtuluşla ilgili, yapacağı işle ilgili birçok peygamberlikler var ve İsa Mesih eski anlaşmadaki bu Mesih'le ilgili vaatleri yerine getiren kişiydi. Matta 5. bölüm 17. ayete baktığımız zaman kutsal yasa ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için değil, onları tamamlamak için geldim. Yani biz burada baktığımızda İsa Tanrı'nın vaatlerini yerine getirme konusunda sadakatini açıkça görüyoruz değil mi? Yani binlerce yıl, yüzlerce yıl öncesinde Tanrı'nın verdiği sözlerin yerine getirerek aslında İsa Mesih bize neyi gösterir? Sözünde durma. Tanrı'nın sözünde durduğunu. Mesih bunu bize kendi hayatıyla gösteriyor ve senin değindiğin gibi çarmıh sözünü tutuyor. Çarmıhta sözünü tutuyor. İsa dünyanın kurtuluşu için kendi yaşamını vereceği, aslında eski anlaşmada da verilen peygamberlik sözü, o bizim için dövüleceği, ezileceği, hatta öleceği hakkında peygamberlikler vardı ve İsa Mesih de aslında çarmıha gerilmeden önce de kaç kez öleceği hakkında söylemişti. Yani çarmıhta öleceği ve biz buna bakıyoruz. İsa Mesih çarmıhta bunu yerine getirdiğini görüyoruz ve Yuhanna 19. ve 30. ayete baktığımızda İsa Mesih ölmeden önce söylediği kelimeni tamamlandı. Aslında bu Tanrı'nın verdiği planı, verdiği sözü yerine getirdi, tamamlandı anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Ve İsa'nın öğretilişleri de zaten evetiniz evet olsun, hayırınız hayır olsun ya da yol gerçek yaşam benim derken kendisinin gerçek olduğunu, yalan söylemediğini ve sözünde durduğunu birçok konuda görüyoruz. Son olarak da şunu söyleyebilirim. İsa Mesih öğrencilere verdiği vaatler vardı. Ben gidince size kutsal ruhu göndereceğim ya da dünyanın sonuna dek ben sizlerle birlikte olacağım. Ve biz bunu Elçilerin İşleri kitabına baktığımız zaman, daha sonra elçilerin hayatına baktığımız zaman gerçekten Tanrı'nın İsa Mesih'in verdiği sözü tutarak kutsal ruhu onların üzerine gönderdiğini ve aynı zamanda onlarla her durumda birlikte olup onlara yol gösterdiğini kutsal kitapta da okuyarak görebiliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Aslında günah ve erdemde bugün yemin konusunu ele aldık. Yemin ve söz tutmamak günahın yerine sözünde durma erdemini, sözümüzün eri olmayı nasıl yaşamımıza koyabileceğimizi ele aldık. Ve ruhsal dünyada aslında sözlerimizin ne kadar etkili olduğunu, Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkilediğini de ele aldık. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: İsa,
1: Kelam,
0: Tanrı, Kefaret,
1: Mesih,
0: Görkem,
1: Çarmıh,
0: Antlaşma, Merhamet,
1: Kutsal,
0: Sevgi.
2: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Sizlere esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri, yeni bir program ile yeniden karşınızdayız. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Onun doğasındaki mesajı ve bizlere sunduğu kurtuluş planı nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir? Ve nasıl anlamalıyız? Baba, oğul ve kutsal ruh bize Tanrı'nın doğasında ve karakterinde nasıl bir yol gösterir? Yaratılıştaki muhteşem planı nasıl anlamalıyız? Ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve muhteşem doğasını konuşacağız. Araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
3: Hoş bulduk diyorum. Aynı zamanda bütün dinleyicilerimize esenlik diliyorum.
2: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com soru@radyomaranata.com adresini yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Bugünün yeni konuları var ve bugün Tanrı'nın doğası ve kimliğe devam ediyoruz. Geçen programımızın devamı olarak Baba, Oğul ve Meryem konusunda konuşmak istedik. Gelecek programımıza bırakmıştık sevgili Murat. Bugün özellikle Türkiye'de üçlü birlik inancı, yani Baba, Oğul, Meryem olarak bazı kesimler tarafından inanılıyor. Bunun dalgası geçiliyor, saçma sapan fikirler veriliyor. Bununla ilgili hikayeler var. Bu konu ne yazık ki bu şekilde Türkiye'de yorumlanıyor ve bazı kesimlerde de böyle yorumlanıyor. Tabii ki bunlar doğru değil, kabul etmiyoruz. Çok saçma sapan bir şey olduğunu söylüyoruz. Nedir bu ve bunu nasıl açıklayabiliriz Baba, Oğul ve Meryem konusunu?
3: Evet, şimdi Meryem'in tanrılığının ima edilmesi aslında bir yanlış anlamadan kaynaklanmaktadır. Çünkü bazı kişiler Hristiyanların Tanrı'nın Meryem ile cinsel ilişkiye girmesi sonucunda Meryem'in İsa Mesih'e gebe kaldığına inandıklarını düşünmektedir. Yine onlara göre, yani buna inanan kişilere göre, Hristiyanlar bu yüzden İsa Mesih'i Tanrı oğlu olarak çağırmaktadır. Bu kişiler Hristiyanların İsa Mesih'i Tanrı olarak çağırdıklarından, yani İsa Mesih'i Tanrı olarak çağırdıklarından, Hristiyanların Meryem'i de tanrısal bir kişi olarak gördüklerini düşünmektedir. Halbuki İsa Mesih hiçbir zaman insanlardan annesini tanrısal bir kişi olarak görmesini istememiştir. Tam tersine, annesi ve kardeşleri kendisini görmeye geldiklerinde onlar için "annem ve kardeşlerim Tanrı'nın sözünü yerine getirenlerdir" diyerek onların da Tanrı'ya itaat etmeleri gereken insanlar olduklarını net bir şekilde hani ifade etmiştir. Ayrıca İsa Mesih diğer insanların tanrısallığı hakkında konuşmadığı gibi sadece kendisinin tanrısallığı hakkında konuşmuştur. Kutsal Kitap Meryem'i tanrısal bir kişi olmadığını, aksine bir insan olduğunu bize ifade ediyor, bize gösteriyor. Dolayısıyla Hristiyanlar Meryem'in tanrısal bir kişi olduğuna inanmazlar. Yani böyle bir inancımız yok. Meryem tanrısal bir kişi olmadığından üçlü bir birliğin üyesi de dolayısıyla olamazlar. Biz üçlü birlik derken Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan bahsediyoruz ki de önceki programlarımızda bunu detaylı olarak açıklamıştık. Hristiyan inancına göre İsa Mesih'in Tanrı oğlu olması insanların oğul sahibi olmasından yani çok farklıdır. İnsanlar işte erkek ve kadının cinsel ilişkisinin içerisinde fiziksel olarak oğul sahibi olurlar, çocuk sahibi olurlar. Halbuki Tanrı'nın bir oğula sahip olması bundan tamamen farklıdır. İsa Mesih Meryem'den doğmadan önce de vardır ve Tanrı'nın ezeli oğludur. Çünkü İsa Mesih Tanrı'nın ezeli sözüdür. Beden alan Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözü insanları günahlarından ve günahların getirdiği sonsuz ölümden kurtarmak için Meryem'den doğarak insan bedeni almıştır. Öyle ki insan olarak insanlar adına hareket edebilsin ve insanlara yardım edebilsin ve onları günahlarının sonuçlarından kurtarabilsin. Yani İsa Mesih'in Meryem'den doğması bir cinsel ilişki aracılığı da olmamış. Kutsal Ruh'un mucizevi etkinliğiyle Meryem'in, bakire olan Meryem'in hamile kalması şeklinde olmuştur. Dolayısıyla bu yani ülkemizde duyduğumuz bu inanç, Meryem'in Tanrı üçlü birliğin bir üyesi olduğu, bir Hristiyanlar tarafından öyle görüldüğü, işte yani işte bunun aslında bu doğru bir düşünce değildir. Bu doğru bir yani bir Hristiyanlar tarafından inanılan bir öğretiş değildir. Tamamen yanlış bir öğretiştir. Hristiyanlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlü birlik üçlü birliğin birer üyesi olarak görmektedir. Dolayısıyla hani bu öğretişin bu şekilde hani düzeltilmesi gerekir.
1: Türkiye'de gerçekten bu öğretiş konusunda çok saçma sapan, çok saçma kaynaklardan yararlanılarak böyle yorumlar yapılıyor. Hatta bu durum okullarda da bazen öğretmenler tarafından ne yazık ki yani kesimlerden çocuklarımıza küçük yaşta 4. sınıftan sonra işte öğretilmeye başlıyor. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir, yanlış bir kaynaktır. Böyle bir şeye inanmıyoruz. Sapkın bir öğretiştir kısacası, değil mi Murat?
3: Evet, yani bir insanın, yani Meryem bir insandır. Kutsal Kitap bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yani herkes gibi sıradan bir insandır ve Tanrı'nın yarattığı bir insandır. Yani bir tanrı değildir. Yani tanrısal özellikleri yoktur. Dolayısıyla hani Kutsal Kitap'ta Meryem'i tanrılaştıran bir ifade yoktur. Yani Hristiyanlar da zaten buna inanmamaktadır. Dolayısıyla hani bunun öğretilmesinde anlamsız. Çünkü Hristiyanların inanmadığı bir şey. Yani Hristiyanlar böyle inanıyormuş diye bu şekilde öğretmek doğru değildir.
1: Aynen. Teşekkür ediyoruz. Aslında bugünkü önemli konuları değineceğiz. Bugünkü başlığımız aslında Kutsal Kitaba aykırı sapkın öğretişlerin Türkiye'de özellikle farklı kesimlerde yanlış şekilde yorumlanarak inanca büyük bir saldırı var. İnancımıza çok büyük bir saldırı var. Hristiyanlığa karşı, İsa'nın kimliğine ve Tanrı'nın doğasına karşı. Bu da bu konulardan biriydi. Şimdi yeni bir konu daha açıyoruz. Bu Yardımcı Ahmet. Yani özellikle Kutsal Kitabımızdaki bu özellikle Yuhanna bölümünde sanırım geçiyor. O kadar bazı İslami kesim tarafından yanlış yorumlanıyor. Evet. Ve yanlış yorumlandığı için Hristiyanların da yanlış inandığı söylentisi var. Tabii bu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu doğru değil. Bu Yardımcı Ahmet konusu nedir? Gündemde nasıl kalmıştır? Ve biz bunu nasıl ifade edebiliriz sevgili Murat?
3: Evet, biz de yani bu konuyu da kendi açımızdan, kendi inancımız açısından değerlendirmek isterim. Bu yardımcı kelimesi Parakletos Yunancası. Kutsal Kitap'ta Yuhanna tarafından kullanılır. İşte 1. Yuhanna 2:1, Yuhanna 14, 15, 18, 25, 26.
1: Bu yeni anlaşma değil mi? Evet. Yani İncil dediğimiz, evet. İncil yani... Evet. İncil-i Şerif dediğimiz kısımda, evet, geçiyor değil mi?
3: Evet. Yuhanna'nın mektuplarında geçiyor. Birçoğu Yuhanna'nın dördüncü müjdesinde, yani dördüncü müjde olan Yuhanna'nın müjdesinde geçiyor. Bir de birinci Yuhanna'nın birinci mektubunda, ikinci bölüm birinci ayette geçiyor. Şimdi bu genellikle Türkiye'de bu Yuhanna'nın söylediği bu yardımcı kelimesinin yani İslam peygamberini ifade ettiği düşünülüyor. Çünkü yardımcının Grekçesi Parakletos'un aslında Periklutos olduğunu öne sürüyorlar bu kişiler. Periklutos övülmüş olan anlamına geldiğinden ve bu bir peygamberlerin ismi olduğundan dolayısıyla hani kendi İslam peygamberlerinin bir ön bildirisi olduğunu düşünüyorlar. Çünkü Kur'an'da Saf suresinin 6. ayetinde 61:6'da yine bu, yani yine İslam peygamberi için kullanılan Ahmet övülmüş olan anlamına geliyor çünkü. Dolayısıyla bu kişilere göre, bazı kişilere göre bu gelecek olan Parakletos yani kutsal ruh olamaz. Çünkü İsa zaten bu sözleri söylerken kutsal ruh onlarla birlikteydi diye düşünüyorlar. Ama mesela bu Yuhanna'nın bu kelimeyi kullandığı metinlere baktığımız, metnin bağlamına baktığımızda bu kullanımların İsa'nın kendisinden sonra gelecek olan ve İsa'nın öğrencilerine hizmet edecek, hizmetine devam edecek olan kutsal ruhla ilgili olduğunu net bir şekilde hani görüyoruz. Örneğin 14-16'da açıkça yardımcının gerçeğin ruhu, yani kutsal ruh olduğunu söylemektedir. Evet, kutsal ruh onlarla birliktedir. Zaten İsa bunu ifade etmektedir. Ama bu sefer farklı bir durum olacaktır. Çünkü kutsal ruh bir süre sonra onların içlerinde olacaktır. Bu da kutsal ruhun Pentekost gününde gerçekleştirilmiştir. Ve kutsal ruh dökülerek imanlıların iç varlığına yerleşmiştir. İsa kutsal ruhun sonsuzluk boyunca onlarla birlikte olacağını söyler. Halbuki hani bunu peygamberler için söyleyemeyiz. Çünkü onlar belli bir süre insanlarla birlikteydi. Sonra sonra öldüler. Ama yardımcı olarak beklenen kişi sonsuzluk boyunca imanlarla birlikte olacak. Mesela dünya yardımcıyı kabul edemez çünkü onu göremeyecek der. Halbuki İslam peygamberini hani birçok kişi görmüş ve kabul etmiştir. Ama kutsal ruh ise dünya, yani İsa'ya iman etmeyenler hani bunu göremez ve kabul edemez. Baba yardımcıyı İsa Mesih'i kendisinden dilediği için ve İsa Mesih'in adıyla göndermiştir. Yani İsa Mesih göndermiştir. Yani Müslümanlar peygamberler için hani bu iddiayı kabul etmezler. Yani onu İsa Mesih'in gönderdiğini herhalde kabul etmeyeceklerdir. Mesela yardımcının hizmetleri arasında mesela İsa Mesih'i yüceltmek ve İsa'nın öğrencilerine yardım etmek vardır. Yani yine bu İslam peygamberi için buna inanmazlar. Hani bunları yaptığından, hani İsa'nın öğrencilerine yardım etmek ve İsa Mesih'i yüceltmek gibi bir şeyin İslam peygamberi için hani uygun görmezler. Dolayısıyla bu beklenen yardımcının İslam peygamberi için hani olduğunu söyleyemeyiz. Yani biz en azından öyle anlamıyoruz. Kutsal ruh için olduğunu net bir şekilde anlıyor ve kutsal kitapta bunu görüyoruz. Ve biz de bu yardımcı kelimesinin, periklotos kelimesinin kutsal ruhu tanımladığını, yani ifade ettiğini inanıyoruz. Yani net bir şekilde bunu anlıyoruz.
1: Evet, yani aslında bize böyle sorular soruyorlar, geliyor böyle sorular. Tabii ki herkes düşüncesinde özgürdür ve kimsenin dini değerlerini haksızca yargılamak istemiyoruz. Ama bazı şeylerde ne yazık ki bazı ayetlerden yola çıkarak dayandırmaya çalışıyorlar bunu. Ve bu bahsettiğim paraklitos kelimesinden yola çıkarak kesinlikle İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in bununla hiçbir alakası yoktur bu ayete dayanarak. Doğru mu? Öyle anlıyoruz sanırım.
3: Evet, biz öyle anlamıyoruz. Yani biz kutsal kitaba baktığımızda bunun kesinlikle kutsal ruhu ifade ettiğini anlıyoruz ve o şekilde inanıyoruz. Yani başka şekilde anlayışlar hani en azından Hristiyan inancının içerisinde değildir. Hani biz öyle kabul etmiyoruz, öyle görmüyoruz.
1: Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Zaten verdiğin ayetler yani mesela Yuhanna 14-16'da buradaki işte sonsuza dek sizinle birlikte olacak. İşte Yuhanna 14-17'de dünya onu kabul etmez, onu ne görür ne tanır. Yine 17'de aranızda yaşayacak ve içinizde olacak. Ve baba onu Mesih adıyla gönderecek. Yani bunlar kısacası kutsal ruh.
3: Evet, kesinlikle yani, kutsal ruhu tanıyan kişiler, bilen kişiler zaten bu ayetleri okuduğunda hemen çok net bir şekilde bunun kutsal ruhu ifade ettiğini anlamaktadır. Yani görmektedir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu konuda bize bilgi verdiğin için. Şimdi bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra hemen notlarıma bakıyorum. Özellikle kutsal ruh babadan mı oğuldan mı? Bu da aynı zamanda bazı grupları kendi aralarında ikiye bölüyor ve yani biz bu konuda kutsal kitap ayetlerine, kaynaklarına bakacağız. Neden böyle söylenmiş ve neden böyle bir ön yargı ve dayatma bir düşünce var? Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi kısa bir ara vereceğiz Radyo Manata dinleyicileri olarak. Ondan sonra bu konuyu birlikte bakacağız. Stüdyo konuğumuz sevgili Murat Bağır. Ve bu kısa aradan sonra sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizden Radyo Manata'dan ayrılmıyorsunuz.

0: Radyo Maranata.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan Eski Ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
3: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Evet, Radyo Marta dinleyicileri, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Şimdi arada da söylediğimiz gibi araya girmeden önce kutsal ruh konusuna devam ediyoruz. Ama kutsal ruh konusuna devam ederken Türkiye'de olsun ve bazı Türkiye dışındaki ülkelerde olsun, insanlar kendi aralarında farklı ayetlerden cımbız gibi alıp farklı yorumlar üretebiliyorlar ve bu yorumlar aracılığıyla insanlar o yorumlar sonucunda bazı konulara dayatarak farklı sapkın düşünceler çıkartabiliyorlar. Biz de bu başlıkları bulduk. En çok konuşulan, dinleyicilerimizden gelen sorularla da ve gündemdeki konulardan da alarak bu konulardan sizlere açıklama yapmaya çalışıyoruz Murat Bağrı ile. İlk bölümümüzde baba, oğul, Meryem konusunu konuştuk. Çünkü Türkiye'de üçlü birlik inancı baba, oğul ve Meryem olarak inandığı için, ama kutsal kitap bunu kesinlikle kabul etmiyor. Ve aynı zamanda bu Yuhanna bölümündeki ayet Türkiye'de İslam kesimi tarafından yanlış yorumlu, yardımcı Ahmet konusu, yani kutsal ruh ve bu konu ne yazık ki yanlış yorumlanıyor. Bunu da açıkladı sevgili Murat Bağrı bize. Şimdi bugün yine bir konu, kutsal ruh babadan mı oğuldan mı? Evet, çok tuhaf, kulağa da garip geliyor. Yani nedir bu? Biraz açıkla Murat, yani ne oluyor? Neden böyle saçma sapan yorumlar yapılıyor? Hangi ayetlere dayandırılarak?
1: Evet, şimdi aslında bu zor bir konu. Çok zor ve çok derin bir konu. Ben hani burada birkaç cümleyle cevap vereceğim ama hani bunun hani çok iddialı. Yani bu konuda herhalde birçok kimse çok iddialı olduğunu söyleyemez. Çünkü bu konu yüzyıllardır Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi'nin bölen konulardan bir tanesi. Filike konusu. Şimdi İstanbul Konseyi'nde 381 yılında 2. Ekümenik Konsil'de ilan edilen bu İznik İstanbul Bildirgesi'nin orijinalinde kutsal ruhun sadece babadan çıktığı vardı. Katolik Kilisesi bu ifadeyi daha sonra kutsal ruh babadan ve oğuldan çıkar olarak değiştirdi. Bu durum dolayısıyla Doğu ve Batı Kilise arasında, yani Katolik ve Ortodoks Kilise arasında bu yüzyıllardır süren bir gerilime ve anlaşmazlığa neden oldu. Yani bu anlaşmazlık hala devam ediyor. Hani hala çözemediler. Halbuki yani kutsal ruhun oğuldan çıkması demek hem babanın hem oğlun kutsal ruhun kaynağı ve nedeni olma rolüne durumunu getiriyor ve bu yani babanın kaynak olması rolüne şüphe getiriyor ve bu üçlü birlikteki düzeni bozuyor. Dolayısıyla Tanrı'nın özünde, yani kendi içinde, yani üç kişinin birbirleriyle ilişkilerinde Tanrı'nın yaratılışla ilişkisini birbirinden ayırt etmek gerekir. Yani ne demek istiyorum? Yani Tanrı her şeyi yaratmadan önce de Tanrı vardı. Bu baba, oğul ve kutsal ruhun kendi aralarında bir ilişkisi vardı. Bir de her şeyi yarattıktan sonra da yaratılışla olan bir ilişkileri var. Yani bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekir. Yani Tanrı'nın kendi ezeli iç ilişkisinde, yani her şeyi yaratmadan önceki iç ilişkisinde kutsal ruh yalnız babadan ezeli olarak çıkar. Yani kutsal kitaptan, yani ben öyle anlıyorum. Bu, yani bu benim şahsi düşüncemdir. Tanrı'nın yaratılışa ilişkisinde ise kutsal ruh baba tarafından ve oğul aracılığıyla gönderilir. Çünkü Tanrı'nın dünya ile ilişkisinde üçlü birlikteki düzende baba tüm işleri sözü aracılığıyla ve yani kutsal ruh da kutsal ruhun gücüyle yapar. Bununla birlikte kutsal ruh babada olduğu gibi ve babanın ruhu olduğu gibi aynı zamanda oğlun da ruhudur. Yani Yuhanna 15:26'da ki ayet bize şunu söylüyor. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman buna tanıklık edecek. Yani İsa Mesih kutsal ruhun babadan çıkıp geldiğini söylüyor. Ama bu gönderen kim? İsa Mesih. Kutsal babadan gelir ama yani İsa aracılığı da gelir. Dolayısıyla Tanrı'nın ezeli ilişkisinde, kendi iç ilişkisinde kutsal ruhun babadan çıktığını görüyoruz. Ama yaratılışla olan ilişkisinde kutsal ruhun babadan çıkıp ama İsa Mesih aracılığıyla geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani benim anladığım şey bu, hani anlayış bu. Dolayısıyla kusar babadan çıkar ama oğul aracılığıyla gelir kusar dünyaya.
0: Türkiye'de özellikle bunu daha çok hangi kesimler tartışıyor veya işte yani bunu neden önlemiyorlar? Yani bunu nasıl yorumlayabilirsin kişisel fikir olarak?
1: Ya bu tartışma protestanlar arasında yok benim bildiğim kadarıyla. Bu Katoliklerle şey arasında, Ortodokslar arasında olan bir şey, bir tartışmadır. Protestanlar bu konu, yani ben çok değindiklerini görmedim. Çünkü derin bir konu, çok derin bir konu. Yani ben şimdi burada bir şeyler ifade ettim ama hani bu söylediğim şeylerin %100 doğru olduğunu söyleyemem. Çünkü Tanrı ile ilgili konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Yani biz kutsal kitaptan anladığımız kadar konuşabiliyoruz. Ama hani derin bir konu. Ama maalesef tabii şeyi ne derler? Yüzyıllardır Katolik kilisesiyle Ortodoks kilisesini bölen konulardan, yani ciddi ayıran konulardan bir tanesidir. Ve hala çözememişlerdir. Tabii ki bu dediğim gibi yani basit bir, yani bize basit görünebilir ama aslında biraz önce bahsettiğim gibi yani Kusar'ın babadan, yani İsa oğuldan da çıkması farklı bir anlama geliyor. Çünkü o zaman yani biraz önce bahsettiğim gibi yani baba tek kaynak olmuyor. Oğul da bir kaynak oluyor yani üçlü birlikte. O zaman farklı şekilde hani biraz teolojiler farklı üçlü birlik anlayışı teorisi biraz farklı değişebiliyor. Yani şey değişebiliyor. Ama dediğim gibi yani protestanların bu konuya çok hani Türkiye'deki protestanlar, en azından benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki protestan kilisenin bu konuya çok kafa yorduklarını, hani bu konularda hani çok konuştuklarını hani çok görmedim. Ben mutlaka belki bazı kardeşler vardır ama en azından benim hani şu anda haberim yok açıkçası.
0: Kutsal ruhun yani babadan mı yoksa baba ve oğuldan mı çıktı sorusu kesin bir şekilde yanıtlayamıyoruz. Doğru mu aslında senin bu söylediklerine bakarak? Yani sen
1: yani ben kendi görüşüm, benim görüşüm şudur. Yani ben açıklayayım. Kutsal ruh babadan çıkmıştır. Yani ezelidir. Hani ama yaratılışla içinde babadan çıkıp oğul aracılığıyla dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla şey bu hani aslında Ortodoks Kilisesi'nin görüşünü doğru buluyorum. Ama Katolik Kilisesi'nin görüşü de yanlış değildir. Yani hani oğuldan, yani şöyle kutsal ruh oğuldan çıkıp gelmez ama oğul aracılığıyla gelir. Yani belki
0: ikisi birbirini tamamlıyor diyorsun.
1: Evet, birbirini tamamlıyor. Yani şöyle ezeli ilişkide, Tanrı'nın ezeli ilişkisinde Ortodokslar haklıdır, doğrudur. Ama Tanrı'nın yaratılışla olan ilişkisinde Katoliklerin şeyi yani belki daha iyi ifade edilebilir. Çünkü oğul İsa Mesih aracılığıyla gelir. Hani belki birbirini tamamlıyor gibi düşünebiliriz. Ama tabii ki yani bu iki Katolik Ortodoks Kilisesi bu konuyu çözmek için yıllardır yani görüşüyorlar ve çözmeye çalışıyorlar. Yani uygun kelimelerle onu ifade etmekte herhalde zorlanıyorlar. Muhtemelen bilmiyorum hani şey olabilir belki, evet, bir uyuşma noktasına gelebilirler.
0: O zaman bu konuyu burada bitirelim ve yeni bir konu var. Bu konuyu biraz konuşalım mı? Özellikle İsa Mesih'in tanrılığı, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu konu biliyorsun çok önemli. Aynı zamanda çünkü üçlü birliğin içerisinde onaylanmış ve ya da bunu belki ilerleyen programlara da atabiliriz. Tam olarak bilmiyorum ama yaratılış aslında buradan yola çıkarak, çünkü o kadar çok not almışım ki bazen notların içerisinden çıkmak benim için de çok zor oluyor. Yani yaratılışı, yani baba mı oğul mu, yani kutsal ruh mu yarattı? Yani mesela bu konu çok önemli bir konu. Yani kutsal kitapta kaynaklar da var. Bu kaynakları biraz bakalım. Ve bunun üzerinde biraz yorum yapalım. Ondan sonra çok merak edilen bir konu. İsa Mesih'in tanrılığı konusu. Çünkü notlarımdan şimdi birleştirdim. Sevgili dinleyicilerimden özür diliyorum. Şimdi toparladım. Bu konuya bakalım. Yaratılışı baba mı, oğul mu, kutsal ruh mu yarattı sevgili Murat? Bu konu hakkında bize bilgi verirsen. Çünkü bu da özellikle araştırmacılar tarafından veya işte araştırma yapan kişiler tarafından sorulan sorulardan biri.
1: Evet, çünkü biz babanın Tanrı olduğundan bahsettik, oğlun Tanrı olduğundan bahsettik, Kusaron Tanrı olduğundan bahsettik. O zaman bazıları şu soruyu sorabiliyor, diyorlar ki, o zaman diyor yani yaratılışı baba mı yarattı, oğul mu yarattı, Kusaron mu yarattı? Şöyle burada yine eski kilise teologlarından, düşünürlerinden Theodor Abukurah'ın bir cevabı var. Bir benzetmeyle bu soruyu cevaplandırıyor. Şöyle diyor Theodor Abukurah. Bu kişi aslında Türkiye'de, Urfa'da yaşamış bir kişi. Sanırım 800'lü yıllarda, İsa'dan sonra 800'lü yıllarda. Şöyle cevaplıyor. Bir Ortodoks rahip. Şöyle cevaplıyor. Bir kişi kendisini ateşin yaktığını veya ateşin ısısının yaktığını söyleyebilir. Ama hem ateşin hem de ateşin ısısının kendisini yaktığını söyleyemez. Çünkü ateş bir kişiyi ısısı aracılığıyla yakar. Aynı şekilde bir kişi baba dünyayı yarattı veya oğul dünyayı yarattı diyebilir. Ama baba ve oğul dünyayı yarattı diyemez. Çünkü baba dünyayı oğul aracılığıyla yaratır. Yani söz aracılığıyla yaratır. Oğul ısıdan farklı olarak bütünüyle bir kişidir ve Tanrı'dır. Yani Tanrı bir madde olmadığından bölünemez ve değişemez. Üç kişi de tek Tanrı'dır. Bir Tanrı'dır. Dolayısıyla hani biz önceki programlarda bahsettik. Tanrı'dan yaratılışa gelen tüm işlerde bir düzen vardır. Baba her şeyi oğul aracılığıyla, yani söz aracılığıyla ve kutsal ruhta tek Tanrı olarak yapar. Yani bir Tanrı olarak yapar. Baba, oğul ve kutsal ruh tüm işlerde hani birlik içinde çalışır. Yapılan tüm işleri tek Tanrı olarak yapar. Yani Tanrı bölünemez. Yani baba, oğul ve kutsal ruh aynı özü paylaşan üç kişi ama tek Tanrı'dır. Dolayısıyla hani baba mı yarattı, oğul mu yarattı, kutsal mı yarattı? Bunlar birbirinin alternatifi değildi. Tek Tanrı yarattı. Tanrı her şeyi, yani baba her şeyi oğul aracılığıyla, kutsal ruhun gücüyle yarattı. Dolayısıyla baba da yarattı, yani oğul da yarattı, kutsal ruh da yarattı. Ama hani birbirinin alternatifi değildir. Bu hani bu şekilde cevaplamak en doğru cevap şekli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Sanırım Süryaniler tarafından da çok benimsenen bir teolog diyebilir miyiz Abukurah hakkında, yoksa
1: Theodor, teolog tabii, teolog da diyebilir çünkü evet. Yani önemli şey var, yani önemli cevapları var, özellikle hani önünde yani teoloji konularında önemli cevaplar vermiştir. Mesela üçlü birlik konusunda, İsa Mesih'in Tanrılığı konusunda, başka konularda hani itirazlara o 800'lü yıllarda cevaplar vermiştir. Aynı zamanda tabii ki hani rahip olarak da hani hizmet etmiştir.
0: Birçok da Arapça eserleri var sanırım ve aynı zamanda bilim adamı. Bayağı yani hem bir teolog hem bir bilim adamı hem de yazar, inanılmaz bir şey. Yani çok zengin o açıdan, değil mi?
1: Benim bildiğim kadarıyla hani Arapça da biliyor ve Grekçe de biliyor. Hani bilim konusunda ne kadar şey katkı sağladı onu bilmiyorum ama yani şey konusunda, Hristiyan teolojisi konusunda, hani özellikle itirazlara cevaplar konusunda hani şey var, hani önemli katkıları var. Ama Türkiye'de maalesef bu kişi çok fazla hani Hristiyan şeyinde, ne derler, dünyasında, yaşamında Türk Hristiyanları tarafından çok bilinen birisi değil maalesef. Özellikle Protestanlar açısından söylüyorum. Halbuki Urfa'da yaşamış ve önemli katkılar sağlamış bir kişi. Yani değerli bir kişi. Bence hani onun katkıların yaptığı eserlerinin araştırılıp öğrenilmesini tavsiye ederim. Yani gerçekten Türkiye'deki Hristiyanlara evet, çok katkı sağlayacak zengin yani bir şey.
0: İlginç kaynakları ama var. Başlığa bakıyorum. Haran yani psikoposu olarak da geçiyor. Evet, yani olabilir. Senin de bir bahsettiğin dönem, gibi Haran doğumlu değil mi? Urfa doğumlu.
1: Urfa, evet Urfa. Urfa o bölgede. Yani o yüzden Urfa dedim. Evet. Haran bölgesi, şimdi Haran deyince pek çok kişi anlamaz ama Urfa bölgesinde yaşamış ve orada özellikle Hristiyan inancına yönelik çok itirazlar, yani cevap vermiş. Üçlü birlik konusunda olsun, İsa Mesih'in Tanrılığı konusunda hani bayağı cevaplar vermiş. Değerli bir kişi, değerli evet, bir teolog.
0: Evet, o zaman programımızı burada bitirelim. Fakat gelecek programda İsa Mesih'in tanrılığı hakkında konuşacağız herhalde, değil mi? Hangi konulara değineceğiz sevgili Murat gelecek programımızda? Çünkü insanlar bu konuda çok düşünceleri var. Çok farklı konuları farklı ayetlerden alıp farklı yerleri dayandırıyorlar. O çok hem Türkiye'de hem dünyada çok tartışılan bir konu. Gelecek programımızda İsa Mesih'in tanrılığı var, değil mi?
1: Evet, İsa Mesih'in tanrılığı konusuna değineceğiz. Bu önemli bir konu. Biz hani bugün bundan önceki programlarda biraz değindik ama biraz daha detaylı değineceğiz. Kutsal kitaba biraz daha bakacağız. İsa Mesih'in tanrılığı kanıtlayan ayetlere bakacağız. Olaylara bakacağız. Bu İsa Mesih'in tanrılığı nasıl anlamalıyız? Biraz değindik ama biraz daha belki daha açmaya çalışacağız bu konuyu. İsa Mesih'in tanrılığını daha da biraz daha derin bir şekilde anlamaya çalışacağız. Ondan sonra o şekilde devam edeceğiz. İsa Mesih'in insanlığına, beden almasına bakacağız, işlerine bakacağız. Tabii o ileriki programlarda ama ilk önce İsa Mesih'in tanrılığından başlayacağız. İleriki, yani gelecek ilk programımızda.
0: Evet.
1: Rab dilerse tabii, izin verirse.
0: İsa Mesih, Tanrı yücelerin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü Tanrı, Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunmaktadır. Ebedi Baba, sonsuza dek halkına tıpkı çocuklarını seven, koruyan ve onların ihtiyaçlarını karşılayan şefkatli bir baba gibi davranmaktadır. Evet diyoruz ve bu sözlerle programımızı burada noktalıyoruz sevgili Radyo Manata dinleyicileri. Program konuğumuz, öğretmenimiz, araştırmacı, yazar diyelim, sevgili Murat Bağır stüdyomuzdaydı. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bağır.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize esenlikler dilerim.
0: Yeni bir programda tekrar yeniden sizlerle buluşmak üzere. Radyo Manata'da kalın, sevgiyle ve sevinçle kalın. Bizden ayrılmayın. Esen kalın sevgili dinleyicilerimiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: hepsi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları tarih boyunca birçok inanca ev sahipliği yaptığı gibi Hristiyanlığın da doğduğu topraklardır. Bu programda Hristiyanlığın Anadolu topraklarındaki hızlı yükselişini, günümüzün en önemli inancı haline geliş sürecini birlikte konuşacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Ne haber?
0: İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Sağ ol, iyiyim. Biraz iyiyim ya.
0: Evet, iyi olun. Bugün aslında programımızda Türkçe kitabı Mukaddes Çevirisi konusuna bakacağız. Bu noktada İzmir'de 20 yıl çalıştırılan bir matbaa, daha sonra İstanbul Babul House Han'a taşınıyor. Biraz bu matbaadan bahsedebilir misiniz? Babul House Han'dan bahsedebilir misiniz? Konuya bununla giriş yapalım.
1: Tabii. Şimdi biliyorsunuz ilk misyoneller geldiler, 1820'lerde geldiler.
0: Evet.
1: Ve Boston'dan gemiyle matbaa. Şimdi düşündüler ki nereye gönderelim? İstanbul'a göndersek zaten o zaman matbaa yasaktı Türkiye'de, Osmanlı'da, değil mi? Çok güzel düşündüler, akıllıdır. Malta'ya dediler. Malta'da basılan kitap gemiyle kolayca Lübnan'a gider, Orta Doğu'ya gider, kolayca Bulgaristan'a gider, kolayca Türkiye'ye gelir. Bu nedenle matbaayı önce Malta'ya götürdüler. Orada 20 yıl çalıştıktan sonra bir ara İzmir'e taşındılar. Sonra İzmir'de, daha önce söylemiştim, birçok Rum vardı. Sonra mübadele şu yüzünden gittiler. Ne yaptılar? Tamamen İstanbul'a taşıdılar. Ve İstanbul'da bu arada da ne dedim? Bible House, değil mi?
0: Evet.
1: Bible House, Bible House kutsal kitap evi demektir. Şimdi orada Isaac Bliss diye bir pastör, bir papaz uğraştı, gitti, para topladı ve gelip de bu binayı yaptı. Bible House binasını yaptı. Amacı matbaayı buraya kurmaktır ve burada yapılacak kitaplar kolayca Balkanlara gider, kolayca Rusya'ya gider, kolayca Orta Doğu'ya gider, değil mi, yaptılar. Ve bu bina aynı zamanda bütün Türkiye'deki Hristiyanlara da birer ofis olsun diye yaptı. 1870'li yıllarda binayı bitirdiler. Çok güzel bir bina oldu. Hala duruyor. Yıllardır 1960'a kadar adı Bible House'tu, Han'dı. Hı hı. 1960'ta değiştirdi ve adını ne koydu? Amerikan Han. Hiç ilgisi yok. Amerikan Han koydu adı. Matbaa orada hizmet etti ve o dönemde zaten basılacak kutsal kitap, yani Kitab-ı Mukaddes ve İncil'ler orada basılıp dağıtılıyorlardı.
0: Evet. Kitab-ı Mukaddes, yani kutsal kitap Türkçe ilk ne zaman çevrildi?
1: Başlı başına bir tarih aslında o. Çok başlı başına bir tarihtir. Olay şöyle oldu. Tatar adamları Ukrayna'da o zaman insanları topladılar, gençleri topladılar ve gelip İstanbul, Akıncılar, yani Tatar Akıncıları gençleri topladılar ve İstanbul'a sattılar. Gelip İstanbul'da satıyorlardı. Bunların arasında Albert Bobovski diye bir genç vardı. Sonra bunu sattılar ve satınca baktılar ki çok akıllıdır. Birkaç şey biliyor. Saray aldı onu. Saray. Hı hı. Padişah 4. Mehmet aldı onu. Endürüm'de okuttular onu. Endürüm biliyorsun ki hani Devşirme'de anlattık ya, Endürüm'de okuyanlar sonradan vezir oluyor. Bu adam Endürüm'de okuyunca fark ettiler ki çok güzel konuşuyor. Aklı başındadır. Ve padişah onu hemen aldı yanına, Müslümanlaştırdı. Adını da Ali Bey yaptılar. Bu adam sarayda baş tercümandı. Yani padişahın tercümanıydı bu adam. Olay 1666'da başladı aslında, bitirdi. Ama 1662 yılında bir olay oluyor. Mary Fisher diye bir kadın, bir genç kız. Hı hı. İngiltere'de Rab ona konuştu ki git Osmanlı padişahına İncil'i anlat, müjde anlat. İlginç bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Bir arkadaşıyla geliyorlar, İzmir'e gidiyorlar. İzmir'in konsolosluğuna gidiyorlar. Diyorlar ki bizi padişahla tanıştır. Padişah şaşırıyordu ki bunlar deli mi ne? Ne için? Kimsiniz? Dedi ki Merifiş, ben göklerin krallığının elçisiyim. Bu sefer daha çok böyle sanki delidir diye. Lütfen bizi İstanbul'a gönder, yani padişah. Evet deyince, evet dedi ama onları yanlış bir yere, gemiye bindiriyorlar. İtalya'ya, Venedik'e gönderiyor. Hı hı. Bu kadın yanlış gemi bindirdiği anlayınca rica ediyor kaptana ve onu Yunanistan'ın bir sahilinde bırakıyor. Kadın yalnız gidiyor. Arkadaşı doğum ediyor, gidiyor İtalya'ya, bu yalnız başına gidiyor. Yürüyor, yürüyor. Ve tesadüfen o zaman padişah Edirne'deydi. Edirne yazlığındaydı. Ve bu kadın geliyor, vezirle tanışıyor ve diyor ki beni padişaha götür. Kimsin dedi, ben göklerin kralının elçisiyim. Vezir padişaha söylüyor, o da şaşırdı. Tamam gelsin. Ve gitti vezirle padişahla konuştu, anlattı. Ne yazık ki neler anlattığını, yani biz Türkiye'de bilmiyoruz ama İngiltere'de bazı kitaplar yazılmış, yazıyor. Fakat kadın sadece bunu söylüyor, diyor ki padişaha sormuş benim anlattığımı, anladınız mı? Hepsini anladım. Kadın padişaha İncil'i, Hristiyanlığı anlatmış ve padişah memnun kalmış. Hatta ayrılınca İstanbul'a gidecek dedi, sana asker vereyim, yok dedi. Kadın İstanbul'a kadar gitti, oradan da İngiltere. Şimdi düşünüyoruz ki bu sırada bir iki sene sonra Kitab-ı Mukaddes'in tercüme işi başladı. Acaba kadın mı padişaha söyledi, bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz ki. Ama gelelim bu Ali Bey ya da Albert Bobrovsky. Şimdi Hollanda elçisi sürekli padişaha saraya gelip gidiyor ve bununla tanışıyor. Padişah baktı ki çok 17 dil biliyor. Grekçe biliyor, İbranice biliyor, Türkçe falan biliyor. Ve padişahtan rica ediyor, acaba Kitab-ı Mukaddes'i çevirebilir mi? Evet diyor. Ve bu adam 1666 yılında başladı. 1666 yılın 4 yıl sonra, hatta kendisi yazmıştı, Nisan ayında bitirdi bu Kitab-ı Mukaddes'i. Ama ne yazık ki bunun baskı parasını verecek Hollandalı tüccar Diaz diye birisi vardı. Söz verdi ödeyecek ve bu adam bu basılmadan öldü. Ölünce taslaklar alınıp Hollanda'da Leiden Üniversitesi'ne teslim oldu. 150 yıl kaldı taslaklar orada. İngiltere'de işte 1800'ün sonlarında İngiltere'den oralara araştırma yaparken taslakları görüyorlar. Ne kadar güzel dediler. Alıyorlar, bir elden geçiriyorlar ve 1890'lı yıllarda ilk kez Osmanlı alfabesiyle Kitab-ı Mukaddes çevriliyor. Osmanlı alfabesi, yani Arapça alfabesiyle basılıyor ve takdim ediliyor. Ve çok güzel bir zaman geçti. Tabii zamanla dil biliyorsunuz canlıdır.
0: Evet.
1: Zamanla Cumhuriyet kuruldu ve Cumhuriyet dil devrimi yaptı değil mi? 36'da dil devrimi çevirdi. Bu sefer Hristiyanlar dediler ki madem ki dil Latince çevrildiyse biz de oturalım bunu revizyondan geçirelim ve basalım. Bir heyet ekildi kiliselerden. Bir heyet tutuldu. Uğraştılar ve 1941 yılında revizyonunu yaptılar. Ve hala kullandığımız eski Kitab-ı Mukaddes. Çok güzel bir çeviriydi gerçekten. Çok güzel yaptılar, bastılar. Ve ilk nushasını da o zaman Kitab-ı Mukaddes şirketi müdürü İnönü'ye verdiler. İnönü'ye teslim ettiler. Ve oradaki bakanlara verdiler. Ve çok beğenildi. Ama dil, dedim ya dil bir canlıdır. Zamanla değişiyor. O zaman Arapça sözcükleri etkisinde kaldı. 1800 yıllarına gelince dendi ki artık Türkçe çok değişti, yeni bir çeviriler yapalım. Ve bir ekip kuruldu, bir İncil çevirisi yapıldı. Ve 1987 yılında ilk kez İncil, yeni çeviri İncil basıldı. Sonra dediler ki Kitab-ı Mukaddes, yani bütün kutsal kitabı yapalım. Yeni bir heyet oldu. Ben de Rabbin lütfuyla ben de bu heyet içindeydim. 20 yıl boyunca Kitab-ı Mukaddes'in çevirisi üzerinde çalışan birisi olarak 10 kişilik bir ekiptik. 3 çevirmendik. 3 uzman, dil uzmanıydık. 3 teologtuk ve bir tane de sadece edit, yani Türkçe edit yapan bir kişiydi. 12 yıl boyunca çalıştık ve 2001 yılında basıldı kutsal kitap olarak. Çok net söyleyeyim size, çok net. Ben gözlerimle gördüm ve çalıştığım için söylüyorum. Bunlar orijinal, tamamen orijinal dillerden çevrildi.
0: Evet, aslında bu noktada toplumumuzda farklı bir görüş var. İncil değiştirildiği yönünde bir görüş var. Nasıl yapıldı bu çalışmalar? Gerçekten evet. Kaynaklara nasıl ulaşıldı? Siz de içindeyim misiniz zaten? Biraz anlatırsanız.
1: Tabii son derece yanlış ve yalan bir şey. İncil'in değiştirilmesi. Bakınız. Grek İncil'in orijinal, İbranice orijinal, yani eski ahit Tevrat Zebur İbranice'ydi. İncil'i Grekçe'ydi. Bu orijinal diller. Hala elimizde orijinal kodeks dediğimiz temel metinler vardır. Şeylerde duruyorlar. İşte İngiltere'de, İngiltere, British Museum'de, Vatikan'da görür. İsteyen gidip bakar. Aslında tecrübeler yapıldı. İsa'dan önce, Rab İsa'dan önce 3. yüzyılda Antiyokoslar, İskender'in yani Romalıların egemen sürdüğü dönemde onlar Yahudi olmamalarına rağmen adamcağız Antiyokos dedi ki bütün dünyanın dillerini çevireceğiz Grekçe'ye. Ve gitmişler Yahudilerden 70 kişi seçtiler, ayırdılar. Ve İbranice'yi Grekçe çevirdiler. Adını da Septuaginta, yani Sept 7, 7'ler, 70'ler vardı. Bunlar çok son zaman, son derece dikkatli olan insanlardı. Yahudiler kutsal kitabı çevirirken harf harf nokta nokta. Biliyorsunuz Yahudiler de mesela B harfi B'ledir, da B'dir. Ama bu B, B'nin içinde bir nokta koydun mu V olur. Üstünde nokta koyduğun bo olur. Altta nokta koyduğun bi olur. O kadar dikkat ettiler ki harf harf değiştirir. Bu nedenle Vahide Rab İsa ne dedi? Bu kitabın peygamberlik sözlerinden bir harf bir nokta değiştirirse değil mi? Lanetler üzerinde olacaktır. Evet. Çok titizdiler. Mazeretliktesi çok çok titizledi. Defalarca okurdu sayarlardı. Peki nasıl hata olacaktır? Sonra 2. yüzyılda Targum çevrildi. Samiriyeliler yani Yahudiler 70 yıl boyunca Asurların, Babillerin yönetiminde kaldılar. Sürgündeydiler. Orada İbranice unuttular. Dillerini unuttular. Yahve Allah'ı unuttular. Ama dönünce dilleri karışmıştı. Hem Asurca hem İbranice karışıktı. Ve bunlara Samiriyeliler dedi. Dikkat ederseniz Yahudiler Samiriyelilerden hoşlanmaz. Dediler ki soy bozuldu. Ve Targum bu tercüme için yapıldı. İkinci. Üçüncü ile dördüncü yüzyıl arasında da Pşittu diye bir çeviri Süryanice. Hala kiliselerde okunuyor. Orijinal olarak kiliselerde okunuyor. Ve o da elimizde duruyor. Sonra dördüncü yüzyılda Latince'de Vulgata çevirdi. Hala elimizde ve kutlu şeydir. Beşinci yüzyılda Ermenice hala kiliselerde kullanılır. Hala orijinalları duruyor. Nasıl değişir? Niçin değiştirecekler? Asla değişmedi ama çok tercümeler oldu. Örneğin eskiden diyordu ki gökteki babamız yerine semadaki babamız diyordu. Şimdi göklerdeki babamız. Gündelik ekmeğimizi ver. O zaman eskinde gündelik çöreğimizi ver dedi. Var ya konuşulan duruma göre çeviriliyorlar. Ama hepsi de orijinaldan ve hiçbir harf değişmez. Çünkü Kitab-ı Mukaddes bir kilisenin, bir pastorun, bir papanın yönetiminde değildir değil mi?
0: Evet.
1: Birisi değiştirirse yanlışsa da yanlıştır deriz. Olay budur. Hamdolsun olduğu gibi orijinal duruyor elimizdeki çeviriler.
0: Evet, yani anlamında herhangi bir değişiklik yok ama asla, bazı kelimeler daha sadeleşiyor tabii ki. Canlı dediniz.
1: Bir örnek vereceğim. Mesela Amos'ta eski ahitte bir cümle vardır ve diyor ki Tanrı diyor ki size diş temizliği vereceğim. Hadi sen de bir Hristiyansın, kiliseye gidemişsin. Ne demektir bu? Diş temizliği. Birçok insan diyecek ki bir diş macunu gibi. Şimdi Tanrı orada defalarca dedi ki siz bana uymazsanız, itaat etmezseniz size lanet göndereceğim. Yağmurumu göndermeyeceğim. Yağmuru göndermeyince ekin olmayacak. Ekin olmayınca yemek yemeyecekler. Yemek yemeyince dişleri temiz olacaktır. Biz ne yazdık biliyorsun tercümede? Diş temizliği dedi ki ve size kıtlık vereceğim. Var ya göndereceğim. Ama aşağıda da not var. Dedi ki orijinalde size diş temizliği vereceğiz. Olay budur. Yine de orijinali aşağıda Kitab-ı Mukaddes'i okumak isteyenler aşağıdaki dipnotlara baksınlar. Orijinal orada. Onun sadeleştirilmiş şeklini yapıyoruz. Başka bir şey yoktur.
0: Evet. Çok güzel bilgiler verdiniz. Tabii ki işin içinde olduğunuz için daha ayrıntılı öğrenmiş olduk. Ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra tekrar sorularla devam edeceğiz.

0: web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bir sonraki soruma geçmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum ben sizlere. Sosyal medya hesaplarında bizleri Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, konumuza kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Kaç tane Türkçe kutsal kitap çevirisi var Behnam Bey?
1: Allah'a şükür olsun ki o kadar çok yok ya, Avrupalılar gibi 200 tane Avrupa çevirisi vardır. Her kilise bir çeviri yapıyor ama Türkiye'de güzel bir çevirimiz var. İlk az önce söylediğim 1666 yılında yapılan bir çeviriydi. Sonra 1941 yılında Kitab-ı Mukaddes olarak çevrilen revizyon bir kitaptı. Daha sonra bu bir ikinci değil mi? Daha sonra 1987'de basılan İncil ve sonra onunla birleşik olan şu andaki elimizdeki olan kutsal kitap olarak tercüme yapıldı. Tabii daha sonra farklı kişiler işte daha çok halka yönelik hadi diye bir çeviri yap. Daha çok halka yönelik basit bir çeviri yapıldı ama o fazla tutulmadı. Son zamanlarda yeni temel Türkçe tercüme diye bir çeviri yapıldı. Onlar da amaçları Avrupa'da özellikle Bulgaristan'da Hristiyan Türk'ü arasında daha çok basit bir şekilde anlaşılır diye yapıldı. Zaten tercümelerin anlamı sadece anlaşılırdır. Eğer motomot tercüme yaparsan bozuk olacaktır. Şimdi İbranice'de veya Grekçe'de deda yoktur mesela. Şimdi yapıyorsun deda olmalı değil mi bunlar? Ama bazı çok muhafazakar tercümeler İngilizce'de King James gibi diyor ki asla bir harf bile eklemeyeceğiz. Tercüme yapıyorlar ama mecbur kalıyorlar. Cümle bağlantıları olması bağlaşlar. Onları italik harflerle koyuyorlar. Ya kardeşim ne boş bir şey bu ya. Anlam versin. Amaç, çeviride amaç Tanrı'nın ne demek istediğini o yaptığın çeviri diliyle çevirmendir. O önemlidir. Tabii çeviri de Tanrı'nın sözüdür. Yani Tanrı'nın sözü anlatıyor yani. Aynı olduğu gibi İbranice anlatmıyor, Grekçe anlatmıyor ama Türkçe anlatıyor Tanrı sözü. Eğer Rab İsa Türkçe'ye başlasaydı söylemeye aynı şeyi söyleyecekti.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Kimler tarafından çevrildi peki? Genel dil yapısı nasıl? Anlaşılır mı? Anlam kayıpları var mı?
1: Şimdi evet, revizyonu anlattım o zamana kadar Cumhuriyet'in ilk yılıydı ama yeni yapılan kutsal kitapta söyleyeceğim. 3 çevirmen vardır. Üçü de kendi dalında gerçekten Türkçe konusunda yetkili, İbranice öğrenmiş, Grekçe öğrenmiş insanlardır. Yani ben de 4 yıl boyunca yani üniversiteden sonra 4 yıl ben edebiyat okudum. İngiliz edebiyatı okudum ve sosyoloji okudum üniversitede. Ama sonra bu çeviri işine girince 4 yılda İbranice, Grekçe okudum. Arami dili okudum ve kutsal kitabın o dönem deki kutsal kitabın kültürünü okudum. Şimdi bir şey anlattığın zaman mesela 2000 yıl önceki bir şey anlatıyorsun değil mi? 3000 yıl bir şey anlatıyorsun. O neden bu söylendi? O kültürü bilmen lazımdır. Doğru değil mi yani?
0: Kesinlikle.
1: Onu öğrendik. Yaptık. 3 çevirmen vardı. Her bir çevirmenle bir Grekçe ya da İbranice uzmanı vardır. Kutsal kitap yani kutsal kitabın Grekçesini ve İbranice çok iyi bilen insanlar vardır. Şimdi nasıl yapıyorduk? Önce örneğin Daniel kitabı mesela bana verildi. Ben Daniel kitabını yapıyorum kendim. Birinci taslak var ya, birinci taslak. Tabii bu İbranice'den yapıyorduk çünkü eski ahittir. Birinci taslak yapınca benimle çalışan bir Yahudi haham vardı. Bu yaptığım birinci taslağı o uzmana veriyorduk. Adam okuyordu, inceliyordu, not alıyordu. Gelip beraber çalışıyorduk. İkinci taslak oluşturuyorduk. Bazı şeyleri kabul etmiyordu. Diyordu bu böyledir, anlamı budur. Bu böyledir, tartışıyorduk ve yeni bir taslak. İkinci taslak. Şimdi üçüncü taslak yapıyorduk. Nedir? Bütün çevirmenler, bütün uzmanlarla birlikte oturuyorduk, konuşuyorduk. Ve dördüncü taslak oluşturuyorduk. Dördüncü

0: Ama matbaaya gelmeden defalarca okuduk. Yani mümkün olduğu kadar hatasız ve uzman insanlar yapıyorlardı. İmanlı kişiler oluyordu. Ve ben çok net söyleyebilirim. Yani bunu kutsal kitap diye basılan bu kitap. Çok net söyleyeyim, dünyada en iyi çevirilerden biridir. Ama bunu da söyleyeyim sevgili saygıdeğer dinleyicilerimiz. Dünyada hiçbir çeviri o bir çeviriden daha iyi değildir. Her çevirinin kendine özgü bir halk kitlesi vardır. Şimdi sen gidersen, atıyorum ki Azerbaycan'a bir çeviri yaparsın, onların anlayacağı şekilde yapacaksın değil mi?
1: Evet, amaç zaten...
0: Sen gidersen çok, ne bileyim, çok yüksek bir toplumdur. Hepsi eğitim olmuştur. Tabii daha yüksek bir tercüme yapacaksın. Doğru değil mi? Değil. Ama aynı anlamı taşıyandır. Ve Tanrı'ya şükürler olsun ki hiçbir hata yapmadık. Şimdi Tanrı'nın adları söyleyeyim size. Tanrı'nın adları. Şimdi Yahudiler, Tanrı'nın bir adı aslında Yahve'dir. Yahve. Yehveye. Hepsi sesli harflerdir. Bunun telaffuzu o kadar zor ki Tevrat'ta yazılıdır ki Tanrı'nın adını boş yerine ağzına alma. Yahudiler yanlış... Tanrı'nın adını yanlış kullanmasınlar diye Yahve geçen yerde Adonai diye yazıyorlar. Var ya Adonai. Mesela ben bile, bak ben de öyle şartlandım. İbranice bazen okuyorum. Yahve geçen yer hemen Adonai okurup geçiyorum. Öyle alıştılar. Ve biz Yahve orijinal kelime olduğu zaman Rab kullanıyor. R-A-B büyük harflerle. Bu kutsal kitapta R-A-B büyük harf olduğu zaman orijinal Yahve'dir. Ama eğer Adonai ise, Adonai yani Efendi Rab ise, R büyük harf, A B küçük harf. Oraya gittiğiniz zaman göreceksiniz ki orası Rab'tır, küçük Rab. Var ya Efendi. İkinci Elohim geçiyor. Elohim Tanrı yerine geçti. Ama bazen İbranice dört ayrı yerde şöyle diyor. Yahvet Sabavot. Hepsi bir kelime. Ne yaptır? Her şey egemen Tanrı yaptık onu. Yahve Rafa. Yani şifa veren Rab. Onu ne yaptık? Şifa veren Rab. Ama aşağıda da orijinal bu diyor değil mi? Öyle bir şey. Yahve Sıdkeynu diyor. Yahve Sıdkeynu. Yani Yahve bizim doğruluğumuz. Ama ne yazdık orijinalde? Yahve doğruluğumuzdur ama aşağıda da orijinal Yahve Sıdkeynu'dur. Öyledir. Yani iyi insanlar... İnançlı insanlar niçin değiştirecekler? Sonra onların değil ki binlerce insan okuyacak. Hata yaparsam hemen bana söylerler değil mi canım? Öyle.
1: Evet.
0: Asla hata olmadı. Çok ne söyleyeyim. Ve değiştirilmedi. 2000 yıldır, 3000 yıl Tevrat'la birlikte ve bugüne kadar İncil 3000 yıl geçti. Rabbin sözü aynıdır. Eğer birisi kuşku diyorsa, orijinal istiyorsa $100 versin. British Museum'de asıl orijinal kodeksler getirecekler. Bunu da ek olarak söyleyeceğim. Madem ki konumuz tercümedir. Eğer sıkılmazsanız bunu da söyleyeceğim.
1: Tabii, buyurun.
0: Mesela 1947'lere kadar... Bazı Avrupalı ateist insanlar İşaya kitabını demişler ki bu İncil'den sonra yazıldı. Hani orada İşaya diyor ki bir kız gebe kalacak, bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacak, Tanrı bizimledir. Başka yerde diyor ki işte bize bir oğul verildi, öndelik onun omuzundadır, o ebedi Tanrı'dır. Değil mi? Dediler ki bu şeyden sonra yapıldı, İncil'den sonra. Ama 1947 yılında Filistin'de, şimdiki İsrail'de, çobanlar koyunlarını güdüyorlardı. Ve bir mağaraya geldiler. Taş atıyorlardı. Çocuktular. Bir bak farklı bir ses. Tın, farklı bir ses. Dediler bir şeyler vardır. Araştırdılar, açtılar. Büyük küpler içinde tekstiler buldular. Yazıtlar buldular. O zamanın, benim de tanıdığım o zamanın İsrail'de Mor Marcos Manastırı vardır. Onun metropolitis Samuel diye birisi vardı. Ona gittiler ve dediler, baktı ki çok önemlidir. Az parayla onu aldı, sonra bir yolla Amerika'ya götürdü. Yapılan incelemede İsa'dan önce 3. yüzyılda yazılmış metinlerdi. İsa'dan önce 3. yüzyılda yazılmış metinlerdi. Ve bütün dünyada bir çığır açtı. Ve ben bu sergilenen müzeye gittim. Kudüs'te, Yeruşalim'deki müzeye gittim ve orada diyor ki bunlar 1947 yılında Metropolis Samuel tarafından alındı çobanlardan ve Amerika'ya. Yani Rab'e şükür olsun, duruyor Allah'ın sözü. Olduğu gibi duruyor.
1: Evet, O zaman diyebiliriz bu anlamda.

0: ya da kafasında bir soru işareti olan insanlar için kesinlikle değiştirilmemiştir. Çeviriler de çok büyük bir titizlikle aslında yapılmış ve çevrilmiş.
1: Asla. Çok doğru. İsteyen, yani çok merak eden isterse gitsin Yeruşalim'deki müze vardır. Hı-hı. Orijinal vardır. Ne yazık ki ve acıklı bir şeydir Türkiye'mizde insanlar bir şey bilmeden okumadan değiştirildiği. Ne yazık ki tekrar birçok ilahiyatçı, hı hı, hoca, profesör araştırmadan değiştirdiler dediler. Çok yazık.
0: Evet.
1: Çok yazık. Ve sonradan Rab'be şükür olsun ki bir yolla. Ya bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'de sık sık bulunuyor İncil'ler. Çok sık bulunuyor. Kaç kere, ya ben İbranice bildiğim için kaç kere insanlar çağırdılar beni. İsa'dan önce sonradan İbranice'de Süryanice İncil'ler bulundu. Hatta Van'da bir tane bulundu. Bir bulundu Süryanice. Tamam mı? Benim 2. yüzyıldan önce Süryanice bulundu İncil olduğu gibi. Ondan sonra dediler ki hakiki İncil bulundu falan, tantana ettiler. Kardeşim hakiki İncil yoktur. Neyse, tanıdığım bir papa şu anda Allah'ın rahmetine kavuşmuş, onu aldı Süryanice gitti. Baktı, güldü dedi ya, o kilisemizde bunu okuyoruz. Kilisemizde bunu okuyoruz var ya.
0: Peki Behnam Bey, kutsal kitap çevirisini de Tanrı sözü olarak kabul edebilir miyiz?
1: Tanrı sözüdür. Tanrı sözüdür. Yani biz kimi sözü diyeceğiz? Sadece diyoruz ki insan yaptı. İnsan yaptı. Tabii mükemmel olmayabilir insan. Mümkün olduğu kadar doğru yapar. Tanrı sözüdür. Olduğu gibi Tanrı. Ben şimdi bir ayet okuyacağım mesela. Şimdi bu ayet okuyacağım. Bu Tanrı sözü değil midir? Yani Rab İsa'nın söylediği söz değil mi? Mesela diyor ki başlangıçta söz vardı.
0: Evet.
1: Söz Tanrı ile birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Peki sen bunu, ben bunu Grekçe söyleseydim hiçbir şey anlayamazdın değil mi? Tınlayan bir ses gibi, doğru değil mi? Ben bunu Türkçe söyledim. Anladın mı bunu? Tanrı sözüdür bu.
0: Evet, Türkçe'de okuyabiliriz.
1: Tabii, ne
0: sıkıntı
1: güzel.
0: Olmaz.
1: Ama şükür olsun ki çeviri vardır. Yoksa İbranice hiçbir şey anlamadık Grekçe. Hiç. Şey gibi, çok güzel dinledin, çok güzel bir İspanyolca bir şarkı dinledin. Ne anlarsın?
0: Evet. Okuduğumuz şey aslında Tanrı'nın sözü ve o söz bizi değiştirmeli. Değişmemiz için de anlamamız gerekiyor zaten.
1: Doğru. Yani Tanrı sözü değişmedi. Tanrı sözü binlerce insanı değiştirdi.
0: Evet, kesinlikle öyle. Peki hangi sırayla okumalıyız? Bir tavsiyede bulunmak ister misiniz? Belki dinleyicilerimiz arasında okumak isteyenler
1: yani
0: varsa.
1: Şimdi farklı yöntemler vardır. Ama ben ya farklı yöntemler vardır. Eski ahit biliyorsun ki 66, yani 39 ve 27 bölüm 66 bölümdür var ya. Ama insan isterse, ciddi okumak isterse ben tavsiye ederim ki eski ahitten her gün, ama okuyabilecek her gün iki bölüm eski ahitten okusun. Bir bölüm de İncil'den okusun. Hı hı. Sonra birkaç sefer okuduktan sonra kendi şeyine göre, konulara göre okuyabilir. Mesela ne bileyim ebedi hayat hakkında ayetleri bulur okur değil mi? Konulara göre. Hı hı. Ama Rab'bin sözü tavsiye ederim ki her gün okusun. Rab'bin sözü süzme bal gibidir.
0: Evet.
1: Ve Rab'bin sözü bu ayetiyle kusura bakma şu ayeti de okuyayım. Çok ayetler var ama sıkmayalım bizim. Bak bu nedenle diyor Petrus 1. Petrus 2. Bu nedenle her kötülüğü, hileyi, ikiyüzlülüğü, kıskançlığı ve bütün iftiraları üzerinizden sıyırıp atın. Yeni doğmuş bebekler gibi bak. Hı hı. Gibi. Hilesiz sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki onunla büyüyesiniz. Tanrı sözü hilesiz süte benziyor ve bunu okudukça büyüyor insan. Eğer bebek anne sütü ya da bir süt vermezseniz zayıflar, ölür. Ruhani insanda, imanlı da, Hristiyan da her gün Rab'bin sözünü okumazsa zayıflar, tecrübelere karşı zayıf düşer, yenik düşer ve imandan ayrılır. Bu sözdür, Rab'bin hilesiz sütüdür, gümeş balı gibidir, tatlıdır, okuyalım.
0: Evet. Tabii ki Anadolu'da Hristiyanlık konusunu konuşurken aslında bir noktada tabii ki Kitab-ı Mukaddes çevirisinin de yapıldığını konuştuk, anlattık. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

ey adil ve merhametli Tanrımız. Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Luka 22:70 ayete bakacağız. Bu ayetlerde onların hepsi yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Öncelikli olarak şöyle bir soruyla başlamak istiyorum ben pastörüm. Tanrı oğlu kavramı çok tartışılan bir kavram aslında. Buradan ne anlamalıyız bu ayetleri okuduğumuzda? Tanrı'nın oğlu olduğunu ifade ediyor İsa Mesih. Buradan ne anlamamız gerekiyor?
2: Evet, gerçekten de çok tartışılan bir konu. Günümüzde de tartışılan ve konuşulan evet. Bir konu. Yani özellikle Hristiyanlığı araştıran kişilerden 10 tanesi ile konuşursam, yani abartmıyorum, en az 7 tanesi Tanrı'nın oğlu nedir diye
0: Nasıl soruyorum. Olabilir Tanrı'nın oğlu? Yani Tanrı'nın bir çocuğu olabilir mi? Gibi bir düşünce var.
2: Evet, işte burada bir fiziksel bağ düşünülüyor. Tabii ki bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani nasıl Tanrı'nın gözü yoksa ve görüyor diyorsak, işte nasıl kulağı yoksa ama işitiyor diyorsak, bunun gibi yani oğul dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Yani baba dediğimizde de bir fiziksel anlam yüklemiyoruz. Ve şimdi kutsal kitaba bakalım ve bunu geçtiği yerlere de baktığımızda şöyle düşünmemiz lazım. Anlamadığımız bir kavram varsa Tanrı vahyinde ne demek istiyor? Neyi anlatmak istiyor? Eğer ön yargılı bir yaklaşıma sahipsek Tanrı sözünü anlamayacağız. Yani ben de İncil'i ilk okuduğum yıllarda çok saçma geldi. Yani bıraktım. Hı hı. Ama sonradan kendimde şunu fark ettim. Ya acaba ön yargıyla okuyor muyum? Bu gerçekten Tanrı'nın kitabıysa o zaman Tanrı'nın bakış açısıyla okuyabilir miyim? Ve onu okuduktan sonra ruhsal gerçekleri daha iyi anlamaya başladım. Ve kutsal ruh bizim yüreğimizi aydınlatıyor. Ve o zaman biz ruhsal gerçekleri daha iyi anlıyoruz. Ve işte Tanrı'nın kendi verdiği bir tanıklık da var burada. Ve göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum diyor Tanrı. Yani göklerden Tanrı diyor ki, evet sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Ve burada anlatılan, aslında söylemek istediği, oğul benim özümden geliyor. Aynı özden, onu ben gönderdim. Bunu anlatmaya çalışıyor kutsal kitap, ifade etmeye çalışıyor.
0: O zaman şunu anlıyoruz ki aslında oğul yani İsa Mesih baba Tanrı ile aynı öze sahip bir varlık.
2: Evet, yani nasıl, yine bir fiziksel örnek kullanacağım ama örneğin benim oğlum dediğim zaman yani benden gelen, soyumdan gelen bağını da ifadeye koymuş oluyorum. Ama bizim kendi çocuklarımız için fiziksel bir bağ var. Tanrı'da ise ruhsal bir bağ var ve o benim oğlumdur dediğinde, oğlum budur dediğinde, ondan hoşnutum dediğinde ruhsal soyu nereden geldiğini ve aynı öze sahip olduğunu ifade ediyor.
0: Evet, aslında tabii ki oradaki halk bu ifadeyi duydular ve ben merak ediyorum aslında Tanrı'nın oğluyum ifadesi Yahudi halkı için ne ifade ediyordu? Bu kavrama yabancılar mıydı? Nasıl tepki verdiler? Nasıl karşıladılar? Çünkü bugün dediğiniz gibi günümüzde söylediğimizde aslında büyük bir tepki alıyoruz. O zaman Yahudiler aslında nasıl karşıladılar bunu?
2: Tanrı'nın oğlu kavramını çok iyi biliyorlardı. Yani onunla aynı yetkiye sahip, onun sağında olan, onun adına karar veren tüm yetkiye sahip varlık olduğunu biliyorlardı. Hatta İncil'de şöyle yazıyor. Gün doğunca halkın ileri gelenleri, başkâhinler ve din bilginleri toplandılar. İsa bunlardan oluşan yüksek kurulun önüne çıkarıldı. Ona sen Mesih isen söyle bize dediler. İsa onlara şöyle dedi. Size söylesem inanmazsınız. Size sorsam yanıt vermezsiniz. Ne var ki bundan böyle insanoğlu kudretli Tanrı'nın sağında oturacaktır. Onların hepsi yani oradaki Yahudiler o zaman dedi ki yani sen Tanrı'nın oğlu musun? Ve İsa da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi. Ve Tanrı'nın oğlu kavramının ne olduğunu biliyorlardı ama kabul etmedikleri İsa Mesih'in kendisiydi. Çünkü onlar kendi düşüncelerine göre işitmek istiyorlardı. Kutsal yazıları iyi biliyorlardı ama bekledikleri Mesih'in ruhsal bir Mesih olduğunu anlayamadılar. Ruhsal bir krallığı olduğunu anlayamadılar. İşte o zaman onlar artık tanıklığa ne ihtiyacımız var dediler. Sonra sadece bu Tevrat'ta birkaç yerde geçmiyor. Zebur kitabında da 82. mezmurda Asaf'ın mezmuru diye geçiyor. Orada 6. ayette siz ilahlarsınız diyorum. Yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Burada Tanrı insanlara ilahlarsınız diyor. Ve İsa Mesih de aslında onlara bu örneği kullanıyor. Yani ilahlarsınız sözünün ne anlama geldiğini açıklamaya çalışıyor. Bunu kabul ediyorsunuz ama ben Tanrı'nın oğluyum dediğinde beni kabul etmek istemiyorsunuz diyor.
0: Peki siz ilahlarsınız derken neyi kastediyor aslında? Yani insanlar da mı ilah? O zaman öyle bir soru çıkar.
2: Ya insanlar ilah değil tabii ki ama Tanrı'nın tüm yetkiye sahip olduğunu ve yeryüzünde yani Tanrı'yı kabul etsin ya da etmesin tüm yöneticilerin yöneticileri belirleyenin kendisi olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Yani bunu da anlamak çok çok zor. İncil bölümlerinde Pavlus'un mektuplarında ve Petrus'un mektuplarında görüyoruz. Diyor Tanrı yöneticilere itaat edin. Ve hemen şöyle bir soru geliyor. Peki yanlış yapsalar bile itaat etmeli miyiz? ya da Adolf Hitler'e itaat etmeli miydik gibi sorular geliyor. Aslında burada anlatılmak istenen tek yetkili kral Tanrı ve her şeyin üzerinde egemendir. Ve bu egemen kral onların hükümdarlıklarının sürmesine izin veriyor. Bizim buradaki tutumumuz evet bu kötülüğün yapılmasına izin veriyor anlayamıyoruz. Ama Tanrı var ve onların üzerinde olan Tanrı tam adil bir şekilde bu kötülük yapanları yargılayacaklar diyor. İşte konumuza dönersek sonra İsa yine konuşmaya devam ediyor. Şöyle diyor. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz diyor. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor ama siz iman etmiyorsunuz çünkü benim koyunlarım değilsiniz. Yani sizin Tanrı'yla bir ilişkiniz yok. Yani kutsal yazıları biliyorsunuz ama bunlarla ruhsal bir ilişkiniz yok. Belki harf harf anlıyorlar ya da kendilerine göre yorumluyorlar. Ve sonra İsa Mesih kendisine iman edenler için şunu söylüyor. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz. İşte burada ben ve baba biriz dediğinde oğulluk kavramıyla birlikte ele alınan başka önemli bir şey görüyoruz ki burada Yahve olduğunu yani eski antlaşmanın tanrısı ben benim diyen tanrı olduğunu söylüyor. Ve Yahudilerin o dönemdeki Yahudilerin hiç kuşkusu kalmıyor. Ve tekrar İsa söylüyor. Beni yaptığım hangi işlerden dolayı taşlamak istiyorsunuz, öldürmek istiyorsunuz? Yani bütün hastaları iyileştirdi, mucizeler yaptı, ölüleri diriltti. Yani savaşmadı, kimseyi öldürmedi, onlara karşı da gelmedi. O zaman neden diye soruyor. Ve Yahudiler şöyle diyorlar. Seni iyi işlerinden ötürü değil, küfrettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. O zaman bu ayetlere baktığımızda da şunu görüyoruz. İsa Mesih'in insan yönüne bakıyorlardı. Evet. Ama onu uluhi kimliğiyle tanıyamıyorlardı. Anlayamıyorlardı. Hı hı. Yaptığı işleri görüyorlardı ve insanın yapacağı işler değildi. Yani evet. Bir ölüyü bir insan diriltemez.
0: Kesinlikle öyle.
2: O zaman bunu anlamaları lazım ama anlamak istemiyorlar. Yine onun insan yönünde kalıyordu. İşte İsa o zaman az önce konuştuğumuz konuya gelerek diyor ki yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Ve İsa Mesih neydi? Yuhanna İncil'inde söylüyor. Söz beden alıp aramızda yaşadı. Yani evet. Söz beden alıp aramızda yaşadı. Ben Tanrı'nın sözüyüm. Ben Tanrı'nın kelamıyım. Bunu söylüyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Eğer ben kelamsam ve kelam olarak yani insan bedeninde bulunuyorsam o zaman ben de Tanrı'yım. Tanrı'nın oğluyum. Ve ben ve babayla birim. Çünkü kelamın bütün doluluğu bende bulunuyor. Yani geçici olarak değil. Baba benimle konuştuğu zaman nedir peygamberlere vahyettiği gibi vahyetmiyor. Tam kelamın doluluğunu bana veriyor diye söylüyor.
0: Evet, aynı zamanda bu oğlu kavramı bir yetkiyi de gösteriyor. Ve aslında tabii ki sorumuzun cevabı Yahudiler aslında bu kavrama yabancı değillerdi. Ve aslında soruyorlar sen Tanrı'nın oğlu musun diye. Çünkü böyle birinin geleceğini aslında biliyorlar. Zaten bir kurtarıcı bekliyorlardı. Ve tabii ki bu Tanrı'nın sağlayacağı bir kurtarıcı olacaktı. Sanırım onu çok şey olarak dünyasal bir kurtarıcı olarak daha çok beklediler. Ama tabii ki ruhsal olan tarafı anlayamadılar diye düşünüyorum.
2: Evet ve aynı zamanda şu da oluyor yani Tanrı'nın oğlu kavramına baktığımız zaman yani Tanrı'nın oğluna İsa Mesih'e baktığımızda yani baba Tanrı kendisi bir efendi ama oğul hizmetkar olarak geliyor ve onun hizmeti nedir? İnsanların günahlarını kaldırmaktı. Bu günahın yargısını kaldırmak için öldü, üçüncü gün dirildi ve bu ölüm ve dirilişin aracılığıyla insanlara sonsuz kurtuluşu sağladı. Bu hizmeti baba yapmıyor. Oğul yapıyor. Yani burada üç tanrıdan konuşmuyoruz. Ama üç ayrı kişilikte tek tanrının farklı rolleri vardı. Nedir? Baba tasarlar. Oğul kelam olarak bunu yerine getirir. Babaya itaat eder. Ve aynı zamanda ruh işlevsel olarak devam ettirir. Bulunur. Yani bunların her biri farklı rollerde ama tek tanrı olarak bulunuyor. Yine başka bir örnek var. Bağ kiracıları benzetmesi diye geçiyor. Matta 21. bölüm 43-46. ayetlerde İsa Mesih şöyle bir benzetme kullanıyor. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi oğlumu sayarlar diyerek bağcılara onu yolladı. Şimdi sadece oğul kavramı Luka'da geçmiyor ya da Yuhanna'da geçmiyor. İsa Mesih bunu kendisi hizmet ettiği sürece sürekli kullandı. Ve buradaki örnekte baktığımızda, yani buradaki örneğe baktığımızda nedir? Bir bağın sahibi var. Evet. Ve ama bu bağı kullananlar bu bağ sahibini tanımıyorlar. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri yok burada. Ve o zaman ne yapıyor? Bağın sahibi oğlunu gönderiyor. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine mirasçı bu. Gelin onu öldürüp mirasına konalım dediler. Böylece onu yakalayıp bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler. bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Hı hı. Bağı da ürünü de kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. Yani o dönemdeki bir olayı kullanıyor. Onların hayatında olan bir olayı kullanıyor İsa Mesih. Ama İsa Mesih burada bir peygamberlik sözünü kullanıyor. Tevrat'tan gelen peygamberlik sözünü kullanıyor. Ve şöyle diyor, kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştirilen başka bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İşte burada yine bu başkainler, ferisiler, o dönemin din adamları İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Şimdi anlıyorlar. Onların bildiği örnekleri kullanıyor. Hem yani günlük hayatlarında bildikleri örnekleri kullanıyor. Hem de kutsal yazılardan bildikleri yerleri örnek olarak kullanıyor. Onu tutuklamak istiyorlar ama halkın tepkisinden korkuyorlar. Çünkü halk İsa Mesih'i kabul ediyordu.
0: Evet, aslında önemli bir konu bu oğulluk kavramı. Devam edeceğiz çünkü halkımız aslında çok bu konuda farklı düşüncelere de sahip. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Birazdan yine birlikte olacağız.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Luka 22. bölüm 70. ayet üzerinde konuşuyoruz. Bu ayette onların hepsi, yani sen Tanrı'nın oğlu musun diye sordular. O da onlara söylediğiniz gibi ben oyum dedi ayetleri üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde aslında bu oğlu kavramı üzerinde durduk. Tanrı'nın oğlu olabilir mi dedik. Ve pastörümde bu oğlu kavramını fiziksel olarak algılamamamız gerektiğinden bahsetti. Aslında İsa Mesih'in yetkisini gösteren bir durum olduğundan bahsetti. Ve o dönemde oğlu kavramına Yahudi halkının yabancı olmadığını da konuştuk aslında. Çünkü onlar da soruyorlardı Tanrı'nın oğlu musun diye. Bu yüzden aslında yabancı değillerdi bu kavrama. Ve birkaç örnekte verdiniz bağ kiracısı gibi. Yine aslında buna devam edelim. İncil'de oğlu kavramı ile ilgili başka örnekler var mı? Daha iyi anlamamız açısından hangi örneklerle açıklayabiliriz bu durumu?
1: Evet, yani az önce söz etmiştik, burada bir bağ ve sahibi ve bağcı oğul kavramları vardı benzetmede. Ve bunu İsa Mesih farklı yerlerde kullanıyor. Çünkü Tevrat bölümlerinde Tanrı yine kendisini o şekilde tanımlıyor. Ve İsa Mesih de diyor ki ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bunu farklı bir yerde kullanıyor. Hı hı. Göksel babamız da İsa Mesih'in oğul olduğuna dair kendi tanıklığını veriyor. Bunlardan biri vaftizdeydi. Başlangıçta okumuştuk. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum dedi göksel babamız. Göklerden bunu söyledi. Diğeri de İsa Mesih'in görünümü değiştiğinde yine buna benzer bir tanıklık veriyor. Ve şunu yazıyor İncil'de. 6 gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilerine göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada 3 çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a." Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin," dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. "Kalkın, korkmayın," dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Aslında göksel babamızın İsa Mesih'e çok yerde farklı tanıklıkları var. Ve burada da okuduğumuz ayetlerde İsa, Petrus ve Yakup ve onun kardeşi Yuhanna'yı alarak dağa çıkıyor ve görünümü değişiyor. Yani bu aslında görünümün değiştiği anda, yani göklerdeki cennet yeryüzünde şekilleniyor diye anlıyoruz. Ve Tanrı bunu onlara bir tanıklık olarak gösteriyor. Kesinlikle. Ve yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu diye yazıyor. Ve o anda Musa ile İlyas da orada görünüyor. Bu neden önemli? Musa peygamberle toplumumuzda İlyas peygamber olarak kabul edilen İlyas peygamberin görünmesi neden önemli?
0: Evet.
1: Çünkü Musa bir gelecek olan peygamberden söz etmişti daha önce. Ve İsa'nın yanında onların yer alması Tevrat'ta bir devamlılığın olduğunu da gösteriyor.
0: Evet.
1: İşte çok kişi toplumumuzda Tevrat'ın nesi olduğunu, ondan sonra İncil'in geldiğini söylüyorlar ama bizim yani Hristiyan ilahiyatında böyle bir düşüncemiz yok. Tam tersine Tevrat, İncil, Zebur metinleri birbiriyle tutarlıdır ve tutarlı bir şekilde devam ediyor. Musa ile İlyas'ın orada görünmesi o zaman Tanrı'nın yani devam eden vahiy boyunca gelecek olanın İsa Mesih olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama Petrus bunu anlayamıyor. Ya ne diyor? Burada bulunmamız ne iyi oldu? İstersen burada 3 çardak kurayım. Yani hemen kendi bir şey yapmak istiyor.
0: Evet.
1: Yani Tanrı orada olağanüstü bir şey yapıyor. Göksel cennetten bir sahne var. Ama Petrus bir 3 çardak kurayım diyor. Biri Musa'ya, biri İlyas'a, biri sana diye söylüyor. Şimdi aslında şunu da fark etmediğini görüyoruz. Musa ve İlyas'ın dönemi bitti. İsa Mesih'in var olduğu bir dönem var.
0: Evet.
1: Ve beklenen Mesih geldi. Beklenen kurtarıcı geldi. Bunu da fark edemiyorlar. Ve o zaman Tanrı göklerden sesleniyor. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum. Onu dinleyin diyor. Hı hı. Ve burada söz edilen dağ da bugünkü Lübnan'da Hermon Dağı olduğu kabul ediliyor. Hı hı. Onu da bir not olarak söyleyeyim. Yine Musa'ya Tanrı kutsal yasayı vermişti. Ve İlyas peygamber de İsrail'i kutsal yasaya itaate çağrılmak için görevlendirilmişti. Hı hı. Yani bunların tanıklığı bu anlama geliyor. Böyle anlamalıyız.
0: Evet, aslında çok önemli bir olay bu. Çünkü o şekilde Musa'yı ve İlyas'ı görmeleri, bir artık görünümün değişmesi, bence o üç öğrenci için oldukça etkileyici ve önemli bir durum. Kimliğini anlamak açısından.
1: Kesinlikle, çünkü bu olayda İsa'nın kimliği ve Tanrı oğlu Mesih olarak yüceliği açık olarak görülüyor.
0: Hı hı.
1: Ve sadece onun bir insan olmadığını, yani göksel ilahi bir varlık, hı hı, olduğunu da görüyoruz.
0: Evet. Peki yani biz fiziksel olarak belki yanlış anlıyoruz bu oğulluk kavramını, ama ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız? Sadece yetkisi mi diyebiliriz? Ama buradaki yetki tam olarak ruhsal açıdan nasıl anlamalıyız?
1: İlerleyen yıllarda İsa Mesih göğe yükseldikten sonra, yani Petrus müjdeyi ilan etmeye devam etti. Ve yazdığı mektupta, 2. Petrus mektubunda 1.17 ayetinde, Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı diye yazıyor.
0: Evet.
1: Hani aradan ne kadar geçti? Bu olaydan sonra diyelim ki 20 yıl geçti aşağı yukarı. Hı hı. Yani böyle bir zaman, belki 25 yıl geçti. Ve İsa Mesih tekrar ne yapıyor? Vahiy aracılığıyla Petrus'la konuşuyor ve Petrus kutsal, hı hı, ruhun yönlendirişiyle bu dağdaki olayı anlatıyor. Ve onun Tanrı'nın oğlu olduğuna tanıklık ediyor. Ve Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı dediğinde o görünümün değiştiği anı düşünüyor. Onu gerçek, hı hı, kimliğiyle tanıyor. Ve bu tanıma çok önemli. Yani özellikle bizim toplumumuzda da İsa Mesih'i çok kişi peygamber olarak, evet, kabul eder. Ama onu gerçek kimliğiyle tanıyamaz. Yani bunu bir eksiklik olarak söylemek istemiyorum. Ama aynı zamanda bir gerçekten de uzaklık olduğunu da dile getirmek istiyorum. Ve çok kişi bunu anlayamadığı için Tanrı'dan uzak kalıyorlar. Ve Petrus bu ayetlerin devamında şöyle yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık.
0: Evet.
1: Yani biz masal anlatmıyoruz. Gözümüzle gördük diyor. Yani evet, gözümüzle gördük, kulağımızla işittik diyor. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: o zaman biz ne yapıyoruz? Yani Hristiyanlar olarak biz, hı hı, bu sözlere itaat ediyoruz. Yani okuyoruz. Yani gözümüzde görmedik biz ama gözüyle gördü ve gözüyle gördüğü için yazdı. Yine biz Petrus yazdı diyoruz ama hemen devam eden ayette şunu da söylüyor. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. İşte bu nedenle elimizdeki kutsal kitap bir vahiydir. Yani bazen şöyle bir örnek de kullanıyorum. Diyelim ki ben, hı hı, A şehrine hiç gitmedim.
0: Evet.
1: Ama siz oraya gittiniz ve gelip bana anlatıyorsunuz. O zaman güvenilir bir tanıksa kişi nedir? Onun anlattığı doğrudur. İnanırım. Yani gitmemem gerekmiyor. Orada bir A şehrinin var olup olmadığını düşünmem gerekmiyor. İncil'deki aslında kayıtlar da böyle. Yani, hı-hı, bunu görenler var. Ve bunları anlatıyorlar. Ve yine biz İncil'i okuduğumuzda onun içsel kanıtları diyoruz. Yani o dönemdeki Grekçe yazılı şekli, ölçü bilimleri, tartı bilimleri hepsi birbirine uyuyor. Demek ki bu içsel kanıtlar bu metinlerin o dönemde yazıldığını gösteriyor. Ve biz de imanımızı güçlendiriyoruz. Yani buna iman ediyoruz. İncil Tanrı sözüdür ve bizim kurtuluşumuz için yazılmıştır.
0: Evet, gerçekten aslında o dağda o İsa Mesih'in görünümün değişmesi ve öğrencilerin tanıklığı, yani hem gördüler ve daha sonra da aslında bu gördüklerini yazdılar, tanıklık ettiler. Tabii ki İncil boyunca Mesih İsa kendisinden insanoğlu diye de söz ediyor. O da çok ilginç bir ifade. O zaman hem insanoğlu hem Tanrı oğlu mudur, nasıl olabilir diye sormak istiyorum. Belki insanoğlu ne demek? Yani hem insan hem Tanrı kavramını belki daha iyi anlamak gerekiyor.
1: Evet, bugün yine okuduğumuz metinlerde sen insan değil misin diyorlar. Evet. Ama insanoğlu kavramı biraz farklı. İnsanoğlu kutsal kitapta yine bir insan için kullanılıyor. Ama insanoğlu aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi için kullandığı ve evet, beklenen Mesih'i anlatan bir ünvandır. Ve İsa Mesih insanoğlu dediği zaman Tanrı'nın oğlu gibi düşünmemiz lazım. Onun uluhi kimliğini ifade ediyor. Onunla birlikte düşünmemizi istiyor. Ve İsa ölüp dirileceğini önceden bildirdiğinde şöyle dedi. İsa insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Yani bunu kendisi insanoğlu dediği zaman aynı zamanda insanların günahları için acı çeken kul kavramını vurguluyor. Bu Yeşaya kitabında anlatılıyor ve daha derin bir şekilde orada dile getiriliyor. Demek ki insanoğlu dediğimizde onun insan yönü var ama bu insan yönüyle birlikte aynı zamanda uluhi yönü var. Bunun ikisini bir anlamamız lazım. Yine başka bir yerde Daniel kitabında Daniel gördüğü vahiyde insan oğlunu şöyle yazıyor. Gece görümlerimde insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Aslında en iyi tanımlayan ayetlerden birisi bu diye düşünüyorum. Yani nedir? İnsanoğluna benzer biri görünüyor ve eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi. Egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Az önce Petrus'un yazdıklarını okuduğumuzda ve dağdaki İsa'nın görünümün değişikliğini okuduğumuzda neyi söylemiştik? Orada İsa'nın görünümü değiştiğinde yüceliği de ifade edilmiş oldu. Ve Daniel İsa Mesih'ten yüzyıllar önce yaşamış bir peygamberdir. Sürgün döneminde yaşamış bir peygamberdir. Ve gördüğü görümde yine Mesih'e ve insanoğluna bir tanıklık veriyor. Ve egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik. Krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır dediğinde demek ki insanoğlunun uluhi bir kimliğe sahip olduğunu iyi bir şekilde ifade etmiş oldu.
0: Evet ve söylediği sözler aslında tamamen İsa Mesih'in, yani okuduğumuzda, kutsal kitabı okuduğumuzda İsa Mesih'i tanımlayan ifadeler ve biz görüyoruz ki aslında İsa Mesih tabii ki bir insan bedeninde yer alsa da aslında Tanrı'nın sözü ve o kimliğe sahip. Bu daha net anlaşılıyor. Aslında ayetler de bunu açıkça söylüyor. Tabii ki biz insan olarak sınırlıyız ve bunu anlamak biraz zor ama Tanrı sözlerine baktığımızda aslında bu şekilde açıklıyor bize. Bunu görüyoruz. Tabii ki kavraması zor. Tanrı nasıl beden almış olabilir? Çünkü o maddiyat kavramının da ötesinde değil midir? Neden bu bedene girsin? Ya bunu nasıl yapabilir? Gibi bir düşünce de var. Belki zamanımızın sonuna gelirken bunun üzerinde biraz konuşursak aslında Tanrı'nın bizim için tasarısını anlamak açısından aynı zamanda İsa Mesih'in bu oğulluk kavramı, yetkisi üzerinde konuştuğumuz konular üzerinde daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, Tanrı ruhtur. Yani bu Tanrı'nın Tanrı'yı en iyi tanımlayan sözlerden bir tanesidir. Kendisi için de bunu söylüyor. Ama ruh olan Tanrı beden olan insanlığa iletişim kurması lazım. Yani bunun yolu da sözü aracılığıyla bir iletişim kuruyor. Bazen şöyle bir örnek kullanıyorum. Örneğin siz benimle Çince konuşmak isteseniz ve sorularınızı Çince sorsanız benden hiçbir cevap alamazsınız. Çünkü Çince bilmiyorum. Ama Türkçe konuştuğunuz için ben sizin ne dediğinizi anlıyorum ve cevap veriyorum. Bunun gibi Tanrı da insanlarla İnsan diliyle konuşmak istiyorsa, istediği için ne yapıyor? Bir beden alıyor. Tanrı isterse beden alabilir ve insanlarla insan gibi konuşabilir. Ama bir insan Tanrı olamaz. Bu konuda Yahya peygamberin tanıklığı da var. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Yani onun yeryüzüne gelen söz, beden alan kelam, ne yapacak? İnsanları ruh olan Tanrı'yla barıştıracak. Yani bunu anlatmaya çalışıyordu diye düşünüyorum.
0: Evet, zamanımızın da sonuna geldik. Pastörüm, size çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Tanrı'nın oğlu olmak kavramı üzerinde konuştuk ve aslında İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından, onun yetkisini, onun gücünü anlamamız açısından güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyicilerimiz de keyifle dinlemişlerdir bizleri. Çok teşekkür etmek istiyorum bütün dinleyicilerimize ve soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyoruz herkese.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan ulaşılmaz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.